Here I go.

في خاطر الهند القديم الناس المزمر ولا تنساه.

0: Apaçık Radyo Müzikleri. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
5: Kazım Koyuncu.

Evet, Radyo Agos'tan günaydın, Parlus. Ben Yetver Tanzikyan. Bugün 16 Mayıs Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'a karşınızdayız. Her zamanki gibi bir şarkıyla, ezgiyle başladık. Avedis Özdemir, daha az önce de çaldık Avedis Özdemir'i. İstanbullu bir müzisyen. Hayganuş şarkının ismi. Avedis Özdemir, böyle caza da ile başladık. Avedis Özdemir, daha az önce de çaldık Avedis Özdemir'i. İstanbullu bir müzisyen. Hayganuş şarkının ismi. Avedis Özdemir, böyle caza da böyle şey yapan, selam veren.

0: Ayrıca çok sesli badaraklar üzerine çalışıyor. Bu 2025'ten bir kayıt Aydis Özdemir'in. Dolayısıyla Hayganuş şarkısıyla başladık. Bu hafta neler var? Birazdan Pakatef Sükkan'da haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde çok kıymetli bir kitap yayınlandı. Renklerin Diyojeni Ressam Agop Arat. İnci Aydın tarafından yayınlandı. Aras Yayıncılık çıkardı kitabı. Agop Arat'ı benim kuşağım hatırlar ama benden sonra kuşak belki hatırlamaz. Cumhuriyet'in çizeriydi 80'li yıllarda. Tabii ki çok daha önceden başlamıştı ama biz son bölümüne yetişmiştik Agop Arat'ın. Yani her türlü şeyi bir yazı resimlenecekse ama bir ressam olduğunu ben aslında çok sonra öğrendim Agop Arat'ın. İnci Aydın konumuz olacak. Son bölümde de Noray'da Duruyan da Ermeni Ortaçağ Halk Ozanları serimize dönüyoruz. Tek bir ozan değil, bir ortak temayı, şikayet temasını işleyeceğiz. Evet, akışımız böyle. Günaydın Pakrat abi, parlıyız.
1: Günaydın Yetvart. Günaydın. Bu şikayet teması bu hafta da zaten sözcük
0: Yazıyla.
1: analizi itibarıyla da
0: Evet. Noray'ın yazısında da var.
1: gündemindeydi Noray'dın. Bu hafta Ermeniye sayfalarda şikayet ya da protesto sözcüğünü incelemiş, irdelemişti. Çok
0: Evet, bunu
1: ilginç yazılar oluyor gerçekten de bütün bunlar.
0: evet. Pakrat abi geçen hafta yoktun, Eskişehir'deydin. Ne yaptın Eskişehir'de? Sorma sayıp.
1: Sorması niye ayıp olsun abi? Biz
0: Hani öyle derler
1: ortada
0: ya yediğini.
1: insanlarız işte, yani ne
0: Yok yok
1: yaptığımız ne
0: derler
1: yaptığımız
0: ya yediğin içtiğin senin olsun gördüğün anlat diye.
1: abi, gördüğüm çok güzel insanlarla tanışıklıklardı. 3 gün geçirdik Eskişehir'den. Perşembe gittik, pazar günü geri döndük. Avlu Sanat adlı bir sanat çevresinin konuğu olarak bir söyleşi yapmak üzere çağrılmıştım. Avlu Sanat çevresindeki insanlarla tanışıklığımız yıllar öncesine dayanıyor aslında. Onlar gazetemizi ziyaret etmişlerdi. Burada bir resim sergisi çerçevesinde biz tanıştık. İlk ilişkimiz öyle oldu. Sonrasında o dostluğa dönüştü ve çok keyif aldığımız karşılıklı bir dostluk haline geldi. O bağlamda da davet edilmiştim. Gittik ve orada genellikle avlu sanatın çerçevesi ve çevresi öyle bir şey. Bana akran olabilecek kuşaktan insanlarla çevriliydik. Ama bunun yanı sıra bir dizide genç akademisyenle de tanışma imkanımız oldu. Keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Hülasa söyleyeceklerim genel çerçevesinde bunlardır.
0: Güzel.
1: Çok keyifli bir şey oldu. Yani yeni tanışıklıklar çok iyi geldi.
0: Güzel. Avlu Sanat'a da buradan bir selam gönderelim o zaman.
1: Evet.
0: Fakat bu haftaya gelişme damgasını vurdu desek yeridir. Hafta başında bu Ermenistan'a seçim zaten yaklaşıyor. Seçim kampanyaları vesilesiyle Paşinyan yepyeni şapkasıyla gezerken Mirzoyan, Dışişleri Bakanı Mirzoyan Paşinyan'ın kulağına eğiliyor, bir şey söylüyor. Fakat mikrofonlara yakalanıyor bu ittifak. Türkler bugün açıyor gibi bir şey. Sınır mı açılıyor diye herkes bir şey yaptı, heyecana kapıldı. Sonra anladık ki açılan şey şuymuş. Türkiye, Ermenistan'a bundan sonra mal gönderirken gönderdiği malların varış yeri olarak Ermenistan yazacakmış. Ermenistan da aynı şekilde Türkiye'ye mal gönderirken varış yeri olarak Türkiye yazacakmış. Mallar tabii Gürcistan üzerinden gelmeye devam edecek. Sınır da açılmış değil, ticari anlamda da açılmış değil. Ama bu da bir gelişme, önemli bir gelişme. Zaten biz de bu hafta manşetimize taşıdık ve dedik ki sıra artık ortak sınırın açılmasında. Ne oluyordu bugüne kadar? Türkiye Ermenistan'da bir fiili bir ambargo uyguluyordu aslında ama mallar da gidiyordu. Yani şu yanda bu
1: Fiili
0: şekilde.
1: değil, resmi bir ambargo aynı zamanda.
0: Resmi ama
1: Yani
0: fiilen
1: ilan edilmiş bir ambargo.
0: tabii fiilen kasım da şu kara sınırı kapalı yani.
1: Kara
0: Ondan
1: sınırı
0: sonra
1: kapalı. Ayrıca da Türkiye'den Ermenistan'a mal satmak yasaktı.
0: evet.
1: Yani siz buradan
0: Fakat
1: ihraç edeceğiniz bir malın gideceği adres olarak Ermenistan belirtemiyordunuz. Şimdi
0: evet.
1: belirteceksiniz diyorlar.
0: Yani hem fiili
1: Değişim
0: hem
1: bu.
0: fakat bir taraftan şöyle oluyor.

0: İşte Gürcistan'a gidiyordum aldılar. Gürcistan'dan işte varış yeri değiştirilip ondan sonra Ermenistan'a geliyordu. Paşinyan da zaten açıklama yaptı sonra. Dedi ki yok yok öyle değil dedi. Konu budur dedi. İşi aç konuyu açıklığa kavuşturdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı bunun üstüne hemen. Onlar da gayet açık biçimde dediler ki bu prosedür 11 Mayıs itibariyle tamamlanmıştır. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının Ermenistan, Türkiye şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Güney Kafkasya'da kalıcı barış yapan güçlendirilmesi yönünde kalan tarihi fırsat diye devam ediyor açıklama. Dolayısıyla bunu zaten doğrudan ticaret diyoruz biz buna aslında kısaltılmış bir şekilde ama
1: Tabii.
0: doğrudan ticaret insanlar şey gibi anlamasınlar. Yani sınır açıldı artık mallar böyle kara sınırından hayır gene Gürcistan üzerinden gelecek. Ya da başka bir ülke neyse artık belki de ama en pratik yol Gürcistan tabii ve zaten öyle de oluyor. Sonuçta ambargo kalkmış oldu diyeceğiz herhalde değil mi abi?
1: Ambargo kalkmış oldu. Evet, aslında böyle kararlar ilan edildiğinde nasıl resmiyetle ilan ediliyorsa kaldırıldığında da resmiyetle edilmeli. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan evet bir sözcünün açıklamaları bunlar. Bu hiç konuşulmamıştı. Türkiye'nin Ermenistan'a ticari ambargo uyguladığı hiç dillendirilmedi. Resmen açıklandı böyle bir karar. Ama ondan sonra sınırın kapalılığı teması konuşuldu. İşin bu tarafı hiç konuşulmadı. Oysa çok çarpıcı bir şey var. Ermenistan'a gidenler buna tanık olurlar. Türkiye menşeli markaların Ermenistan'da mağazaları var abi.
0: Evet.
1: Kocaman kocaman. Şimdi ben burada isimlerini belirtmek istemiyorum. Onun ticari bir şeyi olabilir,
0: Evet.
1: sakıncası olabilir. Markaların isimlerini belirtmiyorum ama bizim burada aşina olduğumuz yerli markaların orada kocaman mağazaları var. Yani bu ilişki hep sürdü.
0: Sürdü. Zaten Paşinyan'da Türk malları zaten Ermenistan'da var dedi. Şimdi artık varış yeri olarak Ermenistan yazılacak dedi. O da açıklama yaptı bu konu üzerine. Dolayısıyla olumlu bir gelişme tabii. Badalyan da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de bunu da olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Normalleşme sürecinin devamı olarak görüyoruz. Kısıtlamalar kaldırılmıştır dedi. Böylece kamuoyu biraz da aydınlanmış oldu ki kısıtlama varmış meğerse
1: Esas
0: yıllardır.
1: ilgi çekici olansa son zamanlarda birdenbire Ermenistan izlenimleri içeren videoların yaygınlaşması. Bunlar
0: Evet,
1: gözle görülür şekilde arttı sosyal medyada.
0: o Annes Kılıçdaroğlu da bu
1: Instagram'da,
0: hafta
1: şurada, burada.
0: dikkat
1: Evet,
0: çekti.
1: Anes Kılıçdaroğlu da buna değiniyor. Ben de aynı şeyi gözlemledim. İlginç bir şekilde bu videolar arttı. İçerikleri çok aşina gelen şeyler tabii. Benzerliklere vurgu yapan ama normalleşme eğer bu yollarla olacaksa halen çok çekingen davranıyoruz demektir. Yani bunlardan medet umulacaksa normalleşme için. Nitekim Kılıçdağ'ın da yazısının son paragrafı artık Paşinyan'ın, Erdoğan'ın da biraz daha cüretli adımlar atması beklenir gibiydi. O minvalde
0: Evet,
1: bir son
0: evet.
1: cümle kurmuştu. Halen onu göremiyoruz.
0: Evet. Bu arada Rusya homurdanıyor. Ermenistan'la Avrupa Birliği ilişkilerinin sıkılaşmasından, yakınlaşmasından. Putin de peş peşe Rus bürokrat, bakan, siyasetçiler de yani hükümet üyeleri de basitçe şu manaya gelen laflar ediyorlar. Ya Avrupa Birliği ya Avrasya Ekonomi Birliği. Yani Ermenistan şu an Avrasya Ekonomi Birliği'ne üye. Siz buraya üyesiniz. Şimdi Avrupa, bir de Rusya biliyorsunuz Avrupa'dan itiraz etmiyor. İşte Ukrayna'yı destekledikleri için. Zaten Zelenski de geçen haftaki zirvede
1: Evet, o
0: açıklamalar yaptı. Dedi ki
1: zirveye kadar.
0: Rusya dedi zafer gününde bakalım ne sergileyecekleri. Şimdiye kadar silah milah sergiliyorlardı. Şimdi artık silah milah sergileyemezler. drone korkusundan filan dedi. Ermenistan'da yaptığı açıklamada Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmıştı
1: Hı.
0: Zelenski. Bir ona kızdılar. Bu lafları söylemesine nasıl izin verirsiniz dediler Ermenistan'a, Putin ve Rus hükümeti. Sonra da dediler ki madem Avrupa, ben özetleyerek söylüyorum bunu.
1: Evet.
0: Madem Avrupa Birliği ile bu kadar yakınlaşmaya meyillisiniz, ya Avrasya Ekonomi Birliği ya da Avrupa Birliği bir boşanma o zaman. Anlaşmada boşanmaya gidelim dedi hatta Putin. Paşinyan da ya boşanacak bir aşamaya henüz gelmedik. Yani biz Rusya ile de ilişkilerimiz var zaten filan diye. Topu yumuşatmaya çalıştı bir şekilde. Topu göğsünde yumuşattı desem yeridir hani futboldaki tabirle. Ama Rusya sinirli.
1: Rusya çok sinirli. Orada bazı analistlerin çok ilginç değerlendirmeleri var. Mesela seçim sonuçlarını tanımayalım çağrısı yapıyorlar. Bunlar tehlikeli sular. Biz daha
0: Evet.
1: önce Bulgaristan nereden çıktı? Pardon. Gürcistan'da ve Ukrayna'da benzer şeyleri biliyoruz. Arkasından da Soros'un da devrede olduğu bir sürü tuzakları biliyoruz. Dolayısıyla seçim sonuçlarını resmen tanımayalım gibi çağrılar kaygı yaratıcı. Bunla neyi amaçlıyorlar, bundan neyi medet umuyorlar, tanımazsanız ülke içinde ne gibi kargaşalar bekliyorsunuz gibi sorular insan aklına ister istemez takılıyor. Ve sıkıntılı bir zamandan geçiliyor Ermenistan adına.
0: Zaten
1: Paşinyan
0: ise
1: çok zorluyor bazı
0: evet.
1: şeyleri. Doğru yapıyor zorlarken. Mesela diyor ki ülkenin sınırları mevcut sınırlardır. Bundan ötesi hakkında konuşmayın derken fevkalade doğru bir politik tutum alış bu. Ama öbür tarafta vay şu davadan vazgeçtin, vay bu davadan vazgeçtin diye höykürenler de var. Bütün bunlarla nasıl baş edilecek? Onun için diyorum ki oldukça zorlu bir zaman dilimi bekliyor Ermenistan'ı önümüzdeki yıllarda. Bu geçişler hiç kolay olan geçişler değil.
0: Ari Demircioğlu bu hafta yine o bütün anketleri dikkatli takip ediyor seçime doğru. Bu hafta üçüncü anketi yazısını yazdı. Orada da Paşinyan onay oranı diye bir şey çıktı artık. Eskiden yoktu bu. Amerika'da da çok yapıyorlar. Onay oranı Paşinyan'ın biraz yükselmiş. Seçime doğru sivil sözleşme yine önde göründü ama kararsız kitle çok büyük. Türkiye'de yapıldığı gibi kararsız kitle dağıtıldığında sivil sözleşme yani Paşinyan seçimi kazanacak gibi görünüyor ama kararsızların büyük olması tabii bir şey ilginç. Tavsiye ederim bu haftaki Ağustos tarihinin 3. seçim analizi yazısını. Fakat güvenlik kaygıları öne çıkıyor. İran sürecin iyi idare etti. Soruların cevapları var. Böyle böyle. Yani Paşinyan'ın önde olduğu belli anketlere göre. Bu kadar anket yanılıyor olamaz diye düşünüyoruz. Bir de rakibi zaten çok Rusya yanlısı Samvel Karapetyan. Yani Rusya'nın da desteklediği. Bu arada da yeni bir şey çıktı İsveç basınında. Bir hacklenmiş belge Rusya iç yazışması. Yani Ermenistan'daki seçimlere nasıl müdahale ederiz? Konulu bir yazışmayı İsveç basını ele geçirmiş. Onu da biz bu haftaki gazetemizde ve internet sitemizde yer verdik. Bunları da hatırlatalım ve zorlu bir boşanma olacak galiba. Öyle gözüküyor diyelim. Fakat abi...
1: Evet, çünkü ta Sovyetlerden gelen bir gelenek bu. Sovyetler Birliği yasalarına göre Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 cumhuriyet kendi inisiyatifleriyle birlikten ayrılabilirler diye hüküm vardı. Ancak bu hüküm hiçbir zaman uygulanamadı. Bunu uygulamanın kenarından geçen girişimler şiddetle bastırıldı. Macaristan'da şiddetle bastırıldı.
0: Evet.
1: Çekoslovakya'da Dubček dönemini hatırlarsak şiddetle bastırıldı. Varşova Paktı'nın tankları Prag sokaklarında dolaştı ve Prag Baharı denen mesele doğarken daha boğuldu, imha edildi. Bu meseleler hakikaten çok şey yani o anlaşarak boşanalım meselesi. Ayrıca da boşanmak gerekiyor mu? Ya da Avrupa Birliği ne oranda neye çare? Bütün bunları da doğru hesaplamak lazım. Şu anda Belki de Paşinyan da bu anlamda da eleştiriye muhtaç. Eleştiri illa Paşinyan'ı devirmek üzerine yürüdüğü için şimdi onun etrafında bir kümelenme var, ama ondan bağımsız olarak Trump'ın her sözüne eteklerini toplayıp koşmak çok da kabul edilebilir bir politik tutum alış değil. Nitekim o Gazze komisyonuna katılması bizim tarafımızdan da çok eleştirilmişti. Yani Gazze komisyonuna katılan insanlara baktığımızda ister istemez Ermenistan'ın burada ne işi var sorusunu aklımıza getiriyor. Gazze komisyonuna Netanyahu'yu da dahil ettiler, İsrail'i yani dahil ettiler. Türkiye var içerisinde, ABD başı çekiyor zaten. Ve Gazze'yi kalkındıracaklar. Nasıl kalkındıracaklarını tarif etmişti Trump. Dedi ki biz oraya lüks oteller yaparız, tatil beldesi yaparız orayı. Oranın halkını da 5 Arap ülkesine dağıtırız. Mesele hallolur. Biz buna ortaklık mı yapıyoruz Ermenistan olarak? Bu komisyonda mı yer alıyoruz? Bu sorular yeterince eleştirel anlamda getirilmiyor Paşinyan'a. Paşinyan'a sadece sen ülkeyi sattın, sen devleti sattın falan gibi düzeysiz eleştiriler yapılıyor. Esas bu noktalarda onu silkelemek gerekiyor, ama böyle bir irade de ne yazık ki görünmüyor.
0: Birkaç notumuz da var Pakrat abi. Kerabaycılar, yani Türkiye Katolik Ermenilerinin ruhani lideri Kerabaycılar, Kazancıyan'ın
1: Bartın
0: annesi
1: Bartın. Evet.
0: Kerabaycılar diyoruz biz ona.
1: Evet.
0: Vartan Kazancıyan'ın annesi Diramayır. Böyle Patrik annelerine de Diramayır, ya da Patrik ya da Katolik olsa annelerine Diramayır denir. Diramayır Kuar Kazancıyan 88 yaşında Kanada'da vefat etti. Cenaze töreni yapıldı. Biz de buradan Agos ailesi olarak Kerabaycılar Kazancıyan'a başsağlığı dileyelim. Diramayır Kuar'a rahmet dileyelim. Taziye tabii cenaze töreninde Kanada'da oldu. Kerabaycılar Kazancıyan Kanada'ya gitti. Fakat tabii Türkiye'deki Katolik ve herhangi bir şekilde başsağlığı taziye sunmak isteyenler için de bir imkan yaratıldı. Çarşamba günü saat 5'te Sakız Ağacı, Beyoğlu Sakız Ağacı'ndaki Patriklik Kilisesi'nde, Katolik Ermeni Patriklik Kilisesi'nde yani. Ağlok Camii'nin sokağından biraz aşağı doğru iniyorsunuz. Sol kolda göreceksiniz zaten. Bilenler biliyor, bilmeyenler için tarif edeyim. Bir taziye töreni saat 5'te yapılacak. Taziyeler kabul edilecek daha doğrusu. Bunu da buradan duyurmuş olalım.
1: Evet.
0: Bir bugün şey var, toplantı var. 1863 Ermeni Nizamnamesi konuşulacak. Beyoğlu Üç Oran Vakfı düzenliyor bunu. Üç Oran Kilisesi'ne girer girmez solda büyük bir salon var. Orada olacak toplantı. İki de gazetemizin kurucularının Aruz Yumul var, Aydin Koçunyan var, Setrak Davutan var. Bu üç isim saat 2'de 1863 Ermeni Nizamnamesini konuşacaklar ki Ermeni Nizamnamesi o dönem Ermeni toplumunun yaşayışına dair çok önemli düzenlemeler getiriyordu. Hatta belli bir açıdan şu bile söylenebilir ki Türkiye'nin ilk anayasası, Ermeni olması fark etmez, Osmanlı'nın ilk anayasası yani daha doğrusu gibi
1: Tabii ki esas önemli
0: benzetmeler de yapılıyor.
1: unsuru burası. Kanunu
0: Ben
1: esasının öncesinde ilk
0: Evet.
1: anayasa girişimi.
0: Evet. Böyle de bir toplantı var bugün. Sen Ali İsmanukyan'dan bahsettin bu haftaki yazında. Geçen hafta Ali İsmanukyan'ı kaybettik. O da Türkiye'nin ilk Ermeni toplumunun bağrından çıkmış opera sanatçılarından birisiydi. Daha yakın zamanda bir onur gecesi düzenlenmişti Ali İsmanukyan için. Sen de dokunaklı bir yazı kaleme aldın. Bir iki satır belki burada söylemek istersin.
1: Tabii isterim, çünkü Ali İsmanukyan hakikaten benim çok takdir ettiğim bir sanatçıydı. En çok takdir ettiğim tarafı da onun sanatına duyduğu derin saygıydı. İşini ciddiye alış yöntemiydi. Bu anlamıyla hep takdir ettim Ali İsmanukyan'ı. İleri yaşında dahi herhangi bir şekilde bir davet aldığında mutlaka hassasiyetle prova yapmayı talep ederdi. Defalarca söylediği şarkıları bir kez daha söyleyecek olsa mutlaka bunlar için hazırlanmak isterdi. Halbuki ezbere biliyordu hepsini, hepsine çok her an hazırdı. Ama öyle olduğu halde çok ciddiyetle işine eğilen bir insandı. Verici bir insandı. Hiçbir talebi geri çevirmedi. Kim ondan destek istediyse her zaman hazır oldu. Bütün bunları aklıma getirdim ölüm haberini duyunca. Ve onları da bu haftaki köşe yazısında senin de belirttiğin gibi işlemek istedim. Yani son bir görev gibi, son bir vefa örneği gibi. Allah rahmet eylesin. Yani ilerlemiş bir yaşı vardı, yorgun bir bedeni vardı artık.
0: Evet, 92 yaşındaydı.
1: Evet. Ne diyelim?
0: Evet, Assaz Okundu diyelim.
1: Evet,
0: Allah rahmet
1: çok
0: etsin diyelim.
1: değişik versiyonlarına tanık oluyoruz. Bazen hoş geliyor, bazen biraz abartı geliyor. İşte ışıklarda uyuyorsun, yıldızlar yoldaşı olsun falan gibi böyle Allah
0: Karışma
1: rahmet
0: abi.
1: eylesin
0: Karışma
1: dememek.
0: abi. Kim ne istiyorsa öyle söylesin.
1: Kim ne istiyorsa öyle söylesin. Peki abi, tamam. Haklısın,
0: Peki.
1: karışmayalım.
0: Çok teşekkürler Akbarik. Bu hafta da olan sohbetimizi yaptık. Birazdan seninle tanıdığım bir isim aslında Agoparat. İnci
1: Evet.
0: Aydın, İnci Aydın konumuz olacak. Agoparat kitabını konuşacağız. Benim de dediğim gibi başta sen tanıyordun ayrıca. Ama
1: Evet, şahsen tanıdım tabii.
0: İnci Aydın'la konuşacağımız için
1: Sohbetimiz
0: şimdi
1: oldu.
0: o konuya girmedik. Seninle beraber girsek uzun uzun konuşuruz. Bir şarkı çalalım. Ondan sonra İnci Aydın'a geçelim. Evet, teşekkürler Pakrat abi. Sağ olasın, ağzına
1: Rica
0: sağlık.
1: ederim. Kolay gelsin Yetvat.
0: Ermenistan'dan bir ses, Garo Çalıkyan, daha çok Aşur seslerini seslendiriyor. Eski bir kayıt, 80'lerden bir kayıt bu Ermenistan Radyosu'ndan. Cuhtak mum, yani iki çift mum dinleyeceğiz. Bu da bir Ermeni halk ezgisi. Dinleyelim, sonra bir reklam arası, daha sonra İnci Aydın konuğumuz olacak, Agoparad'ı konuşacağız.

0: Radyo Agos.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Farsi Dünyanın Müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Stop the first for my honey and I.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Radyo Agos.
4: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Çok benim açımdan kıymetli ama birçok sanatsever ve resim sever, basın tarihine meraklı, Agoparad'ı tanımak isteyen pek çok insan için de kıymetli olacağını bildiğim bir kitap var elimde. Renklerin Diyojeni, Ressam Agoparad, İnci Aydın imzalı. Agoparad'ın ben yayının başında da söylediğim gibi Cumhuriyet Gazetesi'ndeki son dönemine yetiştim diyebilirim. Çünkü ben 84 falan gibi Cumhuriyet Gazetesi günlük olarak okumaya başlamışım. Kendi bilincimde 83-84 gibi. O zamanlar imzasını görürdüm. Bazen A. Arat diye yazardı. Bazen ama yani anlamışım ki Agoparad o. Çünkü köşe yazarları da dostlarından bahsederken Agoparad diyor, bahsediyorlardı. A. Arat yazardı ama ilk başta A. Arat'ı gördüm. Sonra Agoparad'ı gördüm. Anladım Türk-Ermeni toplumundan olduğunu ama çok da bilgim yoktu. Sonra birdenbire kayboldu çizimleri. 90 yılında da kaybetmişiz meğerse. O zamanlar sonradan öğrendim. Ressamlığını hiç bilmiyordum. Bu kitapla, yani duymuştum da resimlerini görmemişim daha doğrusu. Bu kitapla çok kıymetli bir ressam olduğunu anlamış oldum. Kitabın yazarı İnci Aydın konuğumuz. Geçen hafta da Boyacıköy'de bir tanıtım gecesi düzenledi Aras Yayıncılık tarafından. Boyacıköy niye diye aklımdan geçirmişim ki onu da kitaptan öğrendim. Tarabya'da oturmuş Agoparad yıllarca fakat işte kiracıymış. Ev sahibi kiraya çok yükseltince Boyacıköy'deki Yedis Mangans Kilisesi'nin müştemelatında yaşamaya başlamış bir süre. Daha sonra Yedikule Surpırgiç Hastanesi'nde 1990 yılında hayatını kaybetmiş. Günaydın İnci Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için de. Beni heyecanlandırdığı kadar bu kitabın sizleri de heyecanlandırması ayrıca çok mutluluk verici. Hoş buldum.
4: Sağ olun. Evet, büyük boy diyebileceğimiz bir kitap. Yani çok büyük boy değil ama normalin ötesinde. Çünkü resimlerin hakkıyla basılabilmesi için Kuşakya'da basılmış. Biraz evet. Eline büyük diyeyim, öyle çok büyük boy. Hı-hı. Yani table book dediğimiz kitaplardan değil ama normal boyutlardan biraz daha geniş, öyle diyeyim. Renkli, pek çok da resmi var. Agoparad'ın tablosu var. Ya bu kadar kıymetli bir ressamı tabii Türkiye resim tarihinde bu kadar az bilinir olması hayıflatıyor insanı. Ama ben şöyle başlayayım. Siz sanat tarihçisiniz. Evet. Başka çalışmalarınız da var ama ya Agoparad hakkında bir kitap yapmak iyi olur. Fikri nerede uyandı sizden, ne zaman uyandı ve sizi ne böyle bir bu yola sevk etti diye ilk soruyu ben yöneteyim size.
5: Tamamdır. Ya şöyle, aslında ben doktora tezim Türkiye'de resim edebiyat ilişkisi üzerineydi ve o tez bittiğinde aslında ben bitmediğini fark ettim ve 1940 kuşağı, bu işte Aziz Nesinler, Orhan Kemaller ve Yeniler grubu ressamları arasında da çok yoğun paralellikler var, fakat artık tez o kadar cüsseli bir hale büründü ki hani onu bitir ikinci cilt gibi düşün demişti hocalarım. Daha sonra toplum tahayyülünün öncüleri diye bir çalışmaya başladım ben. Türkiye'de resim edebiyatı ilişkisini işte inceliyorum. Özellikle 40 kuşağı, ama sürekli önüme Agoparad çıkıyor. Agoparad'la ilgili de bir makale arıyorum. Yok, ortalıkta yok. Yani bulabildiğim tek şey, o dönem Taha Toros arşivi açıktı. Agoparad çok iyi bir adamdı. Sait Faik'in dostuydu. Sait Faik'in bütün kitaplarını resimledi. Ya, o kadar şaşkınım ki şimdi Sait Faik bu kadar popüler bir yazar günümüzde. Yani onun bütün eserlerini resimleyen bir ressam hakkında bilgiye ulaşamamak aslında büyük bir boşluk benim için. Sonra yine rastladığım yazılardan bir tanesi de Sabahattin Ali cinayeti davasında resimlediği yazıyordu. Orada durdum artık, hani bu Agoparat bir boşluk benim
4: Evet.
5: için. Toplum Tarihinin Öncüleri kitabında, ve ben onu tanımazsam bu kitap olmayacak yani. Hani ve bulmakta da bayağı bildiğiniz dedektiflik yaptım. İşte hangi tarihlerde, hangi gazetede çalışmış, neler yapmış, kimlerle dost olmuş, ve beni yolum Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne götürdü. Vatan Gazetesi arşivi oradaydı. Bu Sabahattin Ali cinayeti davasının tarihlerini saptadım. İşte onunla ilgili gazete haberlerine bakıyorum ve en sonunda da buldum. Ve çok ilginç bir şey gördüm orada. Fotoğrafla resim aynı sayfaya basılmıştı. Ve fotoğrafta yansıtılan gerçeklikle Agoparat'ın yaptığı çizim arasında fark var. Agoparat görünenin ötesinde aslında olanı bize vermeye çalışıyor. O çizgilerini çok güçlü kullanıyor. Böyle gerçekten böyle nefesimi tuttuğumu hatırlıyorum. Sonra Vatan Gazetesi arşiviyle başladım ve çok şükür diğer arşivlerde böyle PDF'e döndü. Teker teker evden de çalışma imkanı buldum. Ve her bir bulduğum çalışma başka bir çalışmanın önünü açtı. Ben böyle böyle sanatın özverili adı Agoparat 2018'de Varlık'ta yayımlandı. İlk o makalemdir, Agoparat'la ilgili yazdım. Sonra da parça parça bulduklarımı yine yayımlamaya devam ettim. Fakat hani bunun bir kitaba evrilmesi, biraz da Arek Kazar arkadaşım, koleksiyoner, aldığı bir Agoparat resmiyle başladı. O da bir Abidin Dino öyküsünün devamı niteliğinde gibi geldi. O da başka bir makaleye evrildi. Böyle böyle makaleler biriktikçe, ya acaba bir Agoparat kitabı olamaz mı diye bir düşünceyle bugüne kadar geldik. Bu arada tabii çok büyük destekçilerim oldu bu kitabı hazırlarken. Arek Kazar, az önce söyledim. Arlet
4: Evet.
5: İncidüzen hem Ermenice çevirileri yapmakta, yani zaten Ermenice bilmiyorum ben, onlara ulaşmamı sağladı, çevirileri yaptı. Ve bu arada biz bu işi yaparken inanılmaz heyecanlıydık. Yani kesinlikle günlük akışın zaman diliminin dışına çıktık. Geceleri yazışıyoruz, bir şeyler
4: Evet.
5: buluyoruz, çeviriyoruz. Ve böyle birbirimizi çok etkiledik. Bu arada Arlet İncidüzen'le de Mari üzerine bir çalışma yürütüyorduk biz.
4: Ona geleceğim.
5: Öyle
4: Evet.
5: mi? Tamam.
4: Kitapta
5: Ben
4: çünkü
5: heyecanlıyım şimdi, bir anda söylemek istiyorum.
4: tamam.
5: Evet.
4: Kitapta çünkü onunla ilgili bir bölüm var.
5: Evet.
4: Birkaç şey beni çok etkiledi. Bir, ben Agopard'ın tablolarını bir kere ya görmüşüm ya görmemişim demek ki hayatımda bugüne kadar. Tablolar çok etkileyici. Renk seçimi. Yani biraz
5: Evet.
4: bana Edward Hopper'ın renk seçimlerini hatırlattı. Böyle bir çok pastel ama çok güzel. Ama tabii bambaşka bir tarzı var Agoparat'ın. Bir o çok etkiledi beni. İkincisi hakikaten mahkemeleri gezmiş, mahkeme içlerinden duruşma içlerinden çizimler yapmış. Onu ben bilmiyordum. Sabahattin Ali duruşmasını izlediğini de bilmiyordum. Bu kitapta öğrenmiş oldum. Tabii roman ve öykü çok resimlemiş. Zaten demiş ki bir söyleşisinde Sait Faik'in Sabahattin Ali'nin hikayelerini çiziyorum. Sait ne anlattıysa, Sabahattin Ali ne yaptıysa ben de resimlerimde onu yaratmaya çalışıyorum. Burada aslında tabii tablolarda insanlar var. Belli ki o hikayelerden bir kendine dünya kurmuş diye anlıyorum. Ve sadece bunlarla kalmıyor. İşte Cumhuriyet'teki öyküleri çiziyor yani resimlendiriyor. Ama gazetelerdeki ve duruşmalardaki çizimleri de ayrı bir tarz. Ya da bana mı öyle geliyor? Tabloları ayrı bir tarz, buradaki ayrı bir tarz. Ya da siz, sanat tarihçisini siz konuşun. Nasıl benzetebiliriz, ayrıştırabiliriz bunları?
5: Ya şöyle, aslında Babali çizimleri, işte
4: Evet.
5: gazetedeki
4: Tabii
5: çizimler,
4: gazetede öyle olması gerekiyor. Sanatsal bir şey yapamazsınız.
5: hani bu arada Sait Faik'in de mahkeme öyküleri var. Yani mahkemelere gidiyorlar, öyküleri takip ediyorlar ve buradaki duruşma ortamını, izleyiciyi, yargıçları, tanıkları resimliyorlar. Tabi burada dediğiniz gibi farklı bir tarz var. Ama mesela resimlerinde daha minyatürü andıran, daha böyle masalsı bir üslubu olduğunu düşünüyorum Agoparat'ın. Biraz kurmak istediği dünyaya ait şeyler. Zaten kendisi de şöyle söylüyor. Resimlerim yaşama sevinci yaratsın isterim insanda diyor. Her ne kadar acılarımız olsa da, umutsuzluklarımız, yoksulluklarımız olsa da ben onun resimlerine çok da girmediğini düşünüyorum bunları. Yani
4: Evet.
5: baloncu balonlarıyla mutlu, gölgeler hiçbir zaman gri veya siyah değil. Her zaman mavi ve yeşil renk alanları. Bir Agop mavisi diye bir mavi var. Ve olabilecek en böyle insanın içine açan Marmara'nın mavisiyle gökyüzünün birleşimi gibi ilginç bir renk. Ama dediğiniz gibi gazete çizimleri farklı. Aslında gazetede bazen haritalar falan da çiziyor Agoparat ve yani bu işi çok da sevmediğini söylüyor. Hani para kazanmak için yapıyorum
4: Evet.
5: diyor. Ancak hani öyküler için yaptığı resimlerde daha kendi üslubunu görüyoruz. Bir de dönemin ortamı şunu gerektiriyor. Hani küçük insanın büyük dünyası, Yeniler grubunun da hani Agoparat'ın içinde bulunduğu
4: Evet.
5: 1940 kuşağı edebiyatçılarının da aslına bakarsanız söylediği şey bu. Yani kendi insanımıza, kendi sorunlarımıza dönmek. Yani biz aslında bunları yeniden üreterek ilerleyebiliriz ve sanatta bir atılım yaratabiliriz. Yüzümüzü batıya dönerek değil de söylemek istedikleri şey bu ve bu anlamda da çok yakın işler ortaya koydukları kaçınılmaz.
4: Gerçi Agoparat'ın Paris yılları da var. Zaman zaman gitmiş.
5: Evet.
4: Ama gazete için yaptığı çizimler, öyküler, romanlar için yaptığı çizimler gerçekten çok derinlikli çizimler bir taraftan da. Yani orada basit bir gazete çizimi yapmamış, bir duruşma çizimi yapmamış. Bütün
5: Evet.
4: yeteneğini, maharetini de konuşturmuş. Yani onlar da etkileyici açıkçası.
5: Evet.
4: Şu kısım, yani kitabın pek çok bölümü var. Marie Gerekmezyen kısmı da beni çok etkiledi. Marie Gerekmezyen'e ne yazık ki diyeceğim artık. Bedri Rahmi'nin sevgilisi, işte Karadut'un şiirini yazdığı Ermeni sevgilisi diye böyle damgalandı ve geçildi. Halbuki Marie Gerekmezyen bir sanatçı, bir heykeltıraş ve çok yetenekli bir sanatçı. Büstlerini, fotoğraflarını gördüm, yaptığı büstlerin fotoğraflarını gördüm. Gerçekten Türkiye resim veya sanat tarihine ismi geçmesi gereken birisi. Daha sonra onun için kitaplar da yapıldı zaten, ama makaleler yazıldı, ama hala Karadut'umdan çıkamadı bir türlü Marie Gerekmezyen.
5: Evet, maalesef.
4: Onu Karadut'umdan çıkarmak için insanlar çabalıyorlar biraz, yani böyle bir şeyle kimliği için hapsedilmiş gibi kaldı Marie Gerekmezyen. Kaybettik tabii onu uzun yıllar önce. Fakat meğerse Agoparat'la Marie Gerekmezyen bir sergi açmak istiyorlarmış. Sizin kitabınızdan öğrendim.
5: Evet, evet,
4: Fakat
5: evet.
4: Marie Gerekmezyen o aralar bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu kısmı size bırakayım istiyorsanız. Çok etkileyici bir
5: Olur.
4: hikaye çünkü bu.
5: Olur. Yani gerçekten çok etkileyici. Yani etkileyici kısmı şu. Aslında bize bugün söylenen, bugün duyduğumuz bilgiler, kulaktan dolma şeylerle aslında hareket etmemeli ve bir sanatçıyı bu şekilde görmemeliyiz. Ve bana sorarsanız Mari sadece Mari değil de bir koca bir sanat tarihini yeniden yazmak gerekliliğinin resmidir benim için. Bizim Agoparat'a yine rastladığımız yer Mari üstüne çalıştığımız andı Arlet İnci Düzen'le. Onun pek çok büstünün ödül aldığını biliyorum. Felsefeyle ilgilendiğini biliyorum Mari Gerekmezyan'ın. Ama Agoparat'ın ona meslektaşım başlığıyla yazdığı yazıdan haberdar değildik. Özellikle mesela hani ona meslektaşım demesi, onun aslında bir sanatçı olduğunun yeniden ve yeniden altını çiziyor. Bu arada Mari Gerekmezyan hani sadece sanatla uğraşan bir insan değil. Geçimini sağlamak için öğretmenlik yapıyor. Bir yandan heykel atölyesine devam ediyor. Bir yandan da İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde felsefe dersleri de alıyor. Ve estetik üzerine yazılar yazıyor. Yani sadece sanatı icra etmiyor. Sanatın teorik meseleleri üzerine de kafa yoran bir insan ki yaşasaydı kim bilir neler yapacaktı. Mustafa Şekip Tunç büstü ve Yahya Kemal büstü ödül alıyor. Ve sonra işte o dönemin basın bültenlerinden takip edebildiğimiz kadarıyla evet bu ödüller söyleniyor ancak bazen Mari'nin soyadı yazılmayı unutuluyor. Yahut bazen sadece işte Mustafa Çekip Tunçbüstü ödül aldı deniliyor ama hani kimin yaptığı belli değil. Dolayısıyla biz birazcık da liyakat yerini bulsun, kimin ne yaptığı belli olsun diye bu çalışmayı yaptık. Burada Agoparat'ın tutumu da çok ilginç gelmişti bana şu anlamda. Hani evet, birlikte bir resim heykel sergisi açmak istiyorlar. Onu böyle bir yaramaz kız çocuğuna benzetir mektubunda. İşte kollarını sıvamış, çamur içinde ve işine odaklanmış ve hani güzel sözler söylemek ister Maria ama şöyle der Agoparat: ya Mari, sen romantizmden nefret edersin, o yüzden bu işe hiç girmeyeceğim der. Ya şimdi romantizmden bu kadar nefret eden bir insanın romantize edilmesi de çok ironik değil mi sizce de?
4: İronik, ironik, ironik, evet.
5: Yani biz çünkü o yazıda da şöyle dedik, hani Çingene değil Ermeni, Çatalkara değil heykeltıraş, yani hani kim neyse sadece layığını bulsun, liyakat yerini bulsun. Ben eminim daha fazla çalışmayla bir sürü şey çıkar. Çünkü arşivler artık PDF'de, işte online arşivler var, bunlara daha rahat ulaşabiliyoruz. Bu benim vicdanımı da çok rahatlatan bir yazı olmuştur. Maria'sı da yine Varlık'ta yayımlanmıştı. Tam tarihini saptayamıyorum ama yine bu Agop çalışmasıyla aynı dönemlere denk düştüm.
4: Evet, Agoparat zaten Mari Gerekmez'in Hastalığın Seyrini de çok dokunaklı biçimde yazmış. Yani başta
5: Evet.
4: iyi iyi diyor doktorlar, fakat
5: Evet.
4: bir uzaklaşmak durumunda kalıyor hastaneden. Her gün telefon açıyor. İyiler azalmaya başlıyor, kronikleşmeler artmaya başlıyor. En sonunda da
5: Evet.
4: vefat haberini alıyor. O bölüm beni gerçekten çok etkilemişti. Şu da etkiledi. Ben zaten bunu okur olarak fark ediyordum. Sizin kitabınızda biraz daha belirginleşiyor bu. Bazen A. Arat yazıyor. Bazen Arat diye imza atıyor. Bazen Agoparat diyor. Ama imzasını atmakta döneme göre, bazı dönemlere göre bazı bir çekingenliği, zaman zaman çekingenliği olmuş. Değil mi?
5: Evet,
4: Yani
5: evet,
4: bu
5: evet.
4: hepimizin başına gelen, hayatımızın bir döneminde bazen cesaretle kendimizi ortaya attığımız ama insandan insana değişen, bazen de daha görünmezliğe çekildiğimiz dönemler. Ermeni toplumu olarak söylüyorum bunu.
5: Hı.
4: Çünkü bir Agoparat'ın hayatını 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 90'a kadar geliyor onun hayatı. Ama bütün bu 10'ar yıllık dönemlerde atmosferin değişiklikleri var. Anlaşılabilir bir tutum ama sanıyorum böyle bir dönemler olmuş galiba, değil mi?
5: Tabii, özellikle yani zaten hani nasıl ifade etmek daha doğru, bu Haşmet Akal anlatır, bir adı Çukurova'da Tarım İşçisi diye bir resim yapmış yine o dönemin ressamlarından, ve arkadaşı onu satın almak istiyor. Tamam diyor, ben sana sabah getireceğim ama diyor ben parasını şimdi vereyim, resmi alayım. Yok diyor, ben sabah getireceğim. Sonra arkadaş şaşırıyor ama ona bir şey söylemiyor. Sabah gerçekten Haşmet Akal resmi paketlemiş, arkadaşına teslim ediyor. Bir bakıyor ki Fahir Aksoy arkadaşının bu resimdeki çıplak ayaklı köylünün ayağını ayakkabı resmi yapmış Haşmet Akal. Niye bunu yaptın diyor. Diyor hani çıplak ayak, niye bu işçilerin ayakları çıplak diye falakaya yatırılmış olsaydı neden yaptığımı anlardın diyor. Yani dönem itibariyle aslında biraz böyle tedirgin, tutuk.
4: Evet.
5: O imzada da zaten bir bültende yine bundan söz ediliyor. Acaba A. Arat kimdir? Asaf Arat mıdır? Neyi gizlemektedir? Niye A diye imza atmaktadır? Vesaire tarzı. O kitapta da detaylı bir şekilde anlatıyor. TÜSTAV arşivlerinden ulaşmıştım ona. O imzada gerçekten bir dönemin gidişatını gösteren önemli metaforlardan birisine dönüşüyor.
4: Evet, bu arada 1913 yılında Eskişehir'de doğuyor. Garabet
5: Evet.
4: Efendi'nin oğlu olarak bir marangoz.
5: Hı.
4: Balkan Savaşı var o zamanlar. İstanbul'a göç ediyorlar. Henüz bir yaşında o zaman Agoparat. Kumkapı'da Bezcan'da okuyor. Daha sonra Gedikbaşı'nda bir Fransız Koleji'nde. 1930'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde Nazmi Ziya İbrahim Çallı, Leopold Levi atölyelerinde eğitim alıyor.
5: Hı.
4: 1940'larda sizin de yayının başında bahsettiğiniz gibi Yeniler grubuna katılıyor. Vatan, Akın, Şehir, Hakikati Tasvir için gazete ressamlığı yapıyor. Pek çok gazetede çalışıyor. Zaman, Haber, İstiklal gibi. 53-56 yıllar arasında Paris'te bulunuyor. Jean Metzinger'in öğrencisi oluyor. İki sergisi düzenleniyor Paris'te. Türkiye'ye döndüğünde 27 Mayıs ihtilal olmuştur ve Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlıyor. Böyle bir hayatı var. Yayının başında dediğim gibi Tarabyalı bir ressam ama hayatının son yıllarını Boyacıköy Yedis Mangas Kilisesi'nin müştemilatında geçiriyor. Şunu da sormak isterim. Tabloları nasıl buldunuz? Nerede var bu tablolar? Öyle bir şey sorsam.
5: Nasıl?
4: Çünkü
5: Kimlerde?
4: bu kitapta yer verdiğiniz tabloları nerede var? Biz bunları görmek istesek nereden görürüz? Kitapta da çok güzel bakıyoruz. Ve nereden buldunuz? Yani bu kadar tabloyu bir arada yani bir tane bulursunuz, iki tane bulursunuz ama 15-20 tablo var aşağı yukarı daha fazla hatta.
5: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi aslında burada Arek-Kazar diyebilirim. O Agoparat topluyor. Onda çoğu zaten resim onun koleksiyonuna ait. Ama onun dışında Agoparat koleksiyonerleri de var. Doğrusu bazılarının adlarını ben de bilmiyorum. Özel koleksiyon olarak geçiyor. Bir de şeyde Boyacıköy Ermeni Kilisesi'nde de Agoparatlar var. Sanıyorum daha da çok, ancak bu kitap vesile olacak ve diğer Agoparat resimlerinin de kimlerde olduğunu göreceğiz belki de. Bulabildiklerimizi koyabildik buraya. Bir de hani bütün resimlerini, bütün çizimlerini bir kitapta toplayabilmek evet mümkün, ama öyle bir iddiası yok bu kitabın.
4: Evet, kitabın öyle bir iddiası yok tabii.
5: Kitabın böyle bir iddiası yok. Kitap daha çok dediğim gibi sanat tarihindeki bir boşluğu kapatacak ve bize belki farklı bir perspektif sunacak ve belki sanat tarihi yazımına yön verecek demeyeyim de farklı bir bakış açısıyla yeniden üretebileceğimiz bir alan kursunu istiyorum. Ama Arek Kazar'ın iyi bir koleksiyoner olduğunu biliyorum. Agoparat'la ilgili
4: Evet.
5: çoğu resim de zaten ona ait.
4: Evet, Agoparat'ın Ermeni entelektüellere dair çizimleri var, uluslararası entelektüellere
5: Evet.
4: dair çizimleri de var kitapta. Kitap kapakları var. Hem Ermeni yazarların, dönemin Ermeni yazarlarının kitaplarının kapaklarını, şairlerin kapaklarını çizmiş, resimlemiş. Zaten renklerin Diyojen'i ismi de Yerman Kobelyan'dan geliyor galiba, değil mi? Onun bir yazısından.
5: Evet
4: O
5: ya
4: takıyor
5: zaten.
4: bu ismi.
5: Evet, yani zaten Yervant Gobelyan çok da sevdiğim bir yazardır. O yazısını görünce ayrı bir sevindik. Hani tam aradığımız şeyi de aslında teorize etmiş resimlerini. Renklerin Diyojen'i, o Diyojen ve ekibinin, bu kinik filozofların
4: Evet.
5: işte dünyanın mal mülkünü bırakması ve o yalınlaştırılmış hayatlarını onun renkleriyle ifade etmesi bence müthiş bir metafor. Tam olarak zaten Agoparat onu yapıyor.
4: Evet.
5: Hayatımızdaki bütün fazlalıkları atıyor. Bütün canımız sıkan unsurları atıyor, kalabalıkları atıyor. Kendimizi neyle var ediyorsak resimde aslında onu görüyoruz. Marmara'nın mavi suyu mu? Evet, balık tutmak. Evet, sadece bazen kestane mangalında kestane çeviren bir çocuk olabiliyoruz. Sait Faik'in öyküsünü resimlemiş Yürüyüş Dergisi'nde 1942'de. Yani o böyle hep küçük insan, büyük dünya, ama onun kurduğu bir dünya. Bizi hep oraya davet ediyor aslında. Ve bu dünyada canını sıkan şeyleri öteliyor resmi aracılığıyla. Dolayısıyla bir yaşama sevinci hakikaten hedeflediği şeyi de yapıyor diyebiliriz.
4: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ederim. Konuk ettiniz beni. Çok güzel sorular sordunuz.
4: Demek, tebrik ederim gerçekten. Benim de böyle bir aşağı yukarı hayatımda 40 yıllık bir yolculuğa çıkmış oldum. Onun istinzası ilk tanıdığım günlere gitmiş oldum. Ve ne kadar az şey bildiğimi fark etmiş oldum Agoparat'la ilgili. Aras Yayıncılığı da kutlamak lazım böyle bir kitabı kazandırdıkları için. Gerçekten editoryal anlamda da uğraşılmış epey belli ki. İnci Aydın konuğumuzdu. Renklerin Diyojeni Ressam Agoparat kitabını konuştuk kendisiyle. Sanat tarihçisi İnci Aydın. Tekrar teşekkürler İnci Hanım.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Bana
5: Bu arada bir
4: verdiğiniz
5: şey
4: yayın.
5: söyleyebilir miyim acaba?
4: Tabii ki, tabii ki.
5: Teşekkür etmem lazım. Tomo çok istedi görmek kitabı.
4: Yatsat olmaz
5: Ama
4: tabii.
5: vefat etti. Evet, göremeden. Ama gerçekten bu kitabın yeri Aras Yayıncılık dedi. Betül Hanım çok uğraştı son aşamasında.
4: Bakırcı.
5: Gerçekten kitabın, onlara da ayrıca teşekkür. Ya gerçekten teşekkür edecek çok fazla insan var. Ama böyle bir kolektif şuurun ortaya çıkışı gibi, sanki böyle hepimizi baştan sona etkisine alan bir elektrik akımı gibi oldu bu Agoparat kitabı. Ben o yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için beni, size de teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.
4: Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi bir hafta sonu diliyoruz.
5: Sağ olun. İyi günler.
4: Evet, bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Radyo Agos biliyorsunuz şarkılı bir program. Daha önce de çaldık. Seviyoruz bu grubu. 70'lerden Uruguay. Uruguay Ermeni toplumundan o zamanın gençleri bir rock grubu kuruyorlar. Conjunto Electrónico Armenio. Ermeni elektronik topluluğu. Biraz rock'a çalan bir havaları var tabii. Onlardan 1973 kaydı. Yeraz'ı dinleyelim. Daha sonra reklam arası. Daha sonra Norarda Duruyan'la birlikte olacağız.

0: Radyo Agos.
1: Gelecek istasyon Kavataş yönünde bir yol. Kavataş yönünde bir yol.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo.
2: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

Evet, Radyo Ghost devam ediyor. Ne dinledik? Lucine Kasparyan. Kaynananın şikayeti. Nükteli, esprili bir şarkı. Nuray Dadurian bunu gönderdi hafta içi. Çünkü konumuz şikayet. Ortaçağ Ermeni Halk Ozanları serimize bu hafta şöyle bir yerden bakıyoruz. Tek bir ozanı değil de pek çok ozanın ortak teması şikayet. Bu değil tabii, kaynana gelin şikayeti değil ama bu biraz işin neşesi. Toplumsal durumdan şikayet, işte sevgiliden şikayet, çeşit çeşit şikayet temaları var Ortaçağ ve sonrası Ermeni halk ozanlarında. Noral dedi ki bu hafta bu konuyu işleyelim. Zaten Ağustos'taki yazısı da bu hafta bu kankat şikayetle ilgili. Dolayısıyla bu şarkıyı çalmak neşeli olabilir dedi. Tamam dedik biz de. Lucine Kasparyan zaten müthiş bir ses. Bu arada bu Ermenistan'dan böyle

0: Öyle mi?
1: Evet, şikayet çok. Bir de baktım etrafta herkes her şeyden şikayetçi. Dünyanın halinden şikayetçi, politikadan şikayetçi, ekonomiden şikayetçi. Dedik acaba bunun kökü nereye gidiyor? İnsanlar her zaman mı bu kadar şikayetçiydi? Şöyle bir Ermeni edebiyatında, Orta Çağ edebiyatının bir gezinti yaptık. Biz tabii bunu Agos gazetesinde yazıya dönüştürdüm. Şikayet kelimesi. Yani içinde şikayet olan ya da ismi şikayet olan şiirler ve şarkıları topladık ve şikayet adı altında bir janra, bir yazı türü var aslında.
0: Evet.
1: Çok da işlenmiş bir tür. Ve bunu sadece şaşıracak bir şey, sadece dünyevi ozanlar ya da aşuklar, aşıklar yapmıyor. Aynı zamanda din adamlarında da var bu. Hem dini temalarda hem de günlük yaşamda şikayet konusu çok işlenmiş. Dediğin gibi hem sosyal adaletsizlik için yapılan şikayetler var. Hem felek ya da kadere karşı yapılan şikayetler var. Sevgiliye yapılan şikayetler var. Fakat bunların içinde en hüzünlüleri ve bizim repertuarda şarkılarda en çok söylediğimiz gurbettekilerin ya da garip ya da bantuh dediğimiz gurbete gidenlerin şikayetleri. Yani ailesini, memleketini, toprağını, köyünü özleyenlerin yazdığı şikayetler. Ki bunlar da bu şikayetleri hep bir turnayla gidiyor, turnayla geliyor. Haber turnayla gönderiliyor, turnayla haber alınıyor. Bugün istedik ki bu şikayetlerden biraz şey okuyalım, örnekler okuyalım. Sayısı çok, sayısı çok. Fakat
0: Evet.
1: benim seçtiğim bu seçki içinde ya şiirin ismi şikayet ya da şiirin içinde şikayet kelimesi var. Yoksa şikayet çok, herkes her şeyden şikayet edebilir. Sırt ağrından da şikayet edebilirsin, diş ağrından da şikayet edebilirsin. Fakat bunların ortak özelliği şikayet kelimesinin. Çünkü biz Ağustos'ta makale yazdığımız zaman bir kelimenin hikayesini yazıyoruz, değil mi? Kelimenin etimolojisini
0: Evet.
1: yazıyoruz, sonra edebiyattaki yerini yazıyoruz derken bu şikayet çok çok zengin. Hatta ileride belki küçük bir kitapçığa dahi dönüşebilir. O zaman şöyle ilk şikayet
0: Hemen
1: edenlerden biri
0: başlayalım. Evet.
1: tabii. Biraz şehirler arası yolculuk olacak. Van'a gidelim. Van'ın hemen güneydoğusunda şehrin biraz dışında bir Varak Dağı var ve Varak Manastırımız var ya da vardı. Oranın keşişlerinden Parsel isimli bir şair, keşiş, ozan 1600'lerde adı şikayet olan bir şiir yazmış. Burada yaşlılığa şikayet ediyor. Çünkü bunun manastırdaki görevi el yazmaları kopyalamak ya da yazmak, kitap yazmak ve artık belli ki yazamıyor. Ve şöyle bir dörtlük yazmış bir kitabının sonuna. Kulak verin şu kulunuza, güzel gözlerim günahkar, ışığı soldu, karardı, kime şikayet edeyim? Ve bunun
0: Evet.
1: şiirin devamında da yehbayrner diyor. Yani kardeşler diyor. Orada kardeş dedi manastırdaki diğer keşişler yani
0: Ruhaniler, evet.
1: ruhani kardeşleri.
0: Bunun Ermencesi elindeyse Ermencesini de okuyabilme şansım var mı? Yok.
1: Hepsi elimde. Birazdan
0: Bunu okuyalım. Bunu okuyalım
1: okuyacağım.
0: mesela. Mümkünse.
1: Oldu. Bir saniye. O zaman
0: Sıralamanı
1: benim
0: mı
1: bir
0: değiştirdim? Pardon,
1: file
0: özür dilerim.
1: değiştirmem lazım. Aslında diğerlerin hepsi kopya paste yaptım. Hepsinin Ermencesi var. Bunu bir dakika gecikmeyle okuruz.
0: Tamam. O zaman ben senin sıralamanı bozdum. Özür dilerim.
1: Oldu.
0: Sen devam et.
1: Rica
0: Tamam.
1: ederim. Tekrar Van'dayız. Sahak isimli bir ozanımız var. Bu Sahak anlıyoruz ki bütün hayatın acılarını tatmış. Onun son damlasına kadar da içmiş. O zaman Ermenice orijinaliyle başlayayım. Hayrer yev yekbayrner kankadunim sezihamar. Garibi hatsın karnvaze lehi yevkar. Nisterem averak vorbes bu. Yegyal ansav ömrüs vorbes hovani. Yani turnanın şarkısı. Bir şikayetim var diyor. Gözünü sevdiğim turna. Gurbetteyim sevenim yok. Gözlerim yaşlı bakanım yok. Ömür kelimesi burada Türkçe.
0: Ömür
1: Evet.
0: kelimesi de geçiyor, evet.
1: Evet, ömür
0: Yani
1: kelimesi. Evet, şaşırma. Ömür ya da bazı Farsça, Türkçe özellikle 1500'lerden sonra var.
0: var tabii canım.
1: 1800'lerden sonra tekrar yok.
0: Anladım.
1: Bugün tabii bunlar artık hepsinin Ermenice karşılığı var. Fakat coğrafyadan dolayı Osmanlı İmparatorluğu içinde hiç de şaşılacak bir şey değil. Tekrar
0: Azerbaycan...
1: Barak

0: Azize'deki şarkıda da şal var diyordu zaten ondan sonra.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şalvar günü. Bu arada senin o merak ettiğin Varaklı
0: Evet.
1: şairin Ermencesini okuyayım hemen size. Bu arada kendisi tabii el yazmaları yazan bir şahıs. Fakat manastırın müzisyenlerinden. Belli ki koroyu yönetiyor ya da şaraganları, o ilahileri belli ki yazıyor. Aganç trek keruys, ses kankat uni, absos avor açırız, lusı gıbagasi. Ne yazık ya da çok yazık, şu güzel gözlerimin ışığı yavaş yavaş eksiliyor. Kulak verin şu kölenize ya da kulunuza. Keri dediği kul aslında.
0: Evet.
1: Bir şikayetim var diyor. Ondan sonra
0: Böylece aslında 16 bunu hep vurguluyoruz. Yani bu 1600'ler, 1400'ler, 1300'ler bu Ermeniceler bize uzak Ermeniceler değil. Yani anlaşılması zor değil. Ya Ermenice
1: Yetmez.
0: bilenler şu dörtlü gayet rahat anlamışlardır tahmin
1: O
0: ediyorum yani.
1: kadar basit bunlar. Çünkü halk ozanları halkın konuşma diliyle yazıyorlar. Miçin Hayren diyoruz buna. Orta Ermenice ya da Ramgoren, yani halk Ermencesi, vernaküler denen şey. Bir de tabii yazı Ermencesi var. O da dini edebiyatta kullanılıyor. Onu çok zor. Yani bugün kullanan
0: Evet.
1: yok zaten. Fakat 1300'lerde bile yazılmış olsa, 1200'lerde bile yazılmış olsa, şimdi 1200'lere kadar inen iki tane örnek getirdim zaten. Bir kelime yanılmayla ya da biraz şüphe bırakarak gerisi 90, %99 anlaşılıyor.
0: Evet, sen kendi sıralaman devam et. Ben durduk yere senin şeyini bozdum, akışını bozdum. Özür dilerim.
1: Rapan Ermenistan'da bir kent, en güneydeki en son kent. Burada Bedros adında bir genç ozan var, fakat bu papaz olmaya karar veriyor. Eçmiyazin'e giriyor önce, eğitimini alıyor. Ondan sonra İzmit'e atanıyor. Yani Ermenistan'ın en güney İran sınırındaki Rapan neresi, İzmit neresi? İzmit Araçnortu, yani bölgenin ruhani lideri. Bunun da nasihatları çok meşhur. Aşk şiirleri var. Şarkılarından biri Kankat Badranat Aşharis. Yani dünyanın boş olduğu ya da bir hayal olduğunun şikayeti. Şöyle diyor: Ay telinisin huj iravaseri var taratat, voç bardin pınavin pogokel ısken yev arner kankat. Bu biraz daha zor çünkü dini bir şiir. Fakat bir nasihatta bulunuyor. Eğer insan adil olursa, hakla hukukla yaşarsa, hayatının sonuna kadar hiçbir şeyden şikayet etmesine gerek kalmayacak. Şunu söylemek istiyor, tahmin edebiliyorum. Yani insanlar şikayet ediyorlar aslında kendi hataları yüzünden ya da kendi doyumsuzlukları yüzünden şikayet ediyorlar. Çünkü bu şiirin devamında diyor ki, eğer bir insanın midesi doymuyorsa her zaman şikayet etmeye bir sebebi vardır. Mutabık mıyız
0: Evet.
1: buyuz?
0: Devam edelim.
1: Edelim.
0: İstiyorsan Ermenicelerin okuyarak da gidebilirsin. Yani bir şey yok.
1: Evet, şimdi Nahabet Kuçak. Nahabet
0: Konuştuk
1: Kuçak,
0: onu.
1: konuştuk tabii.
0: Zamanında. Evet.
1: Van'da Karagonis Köyü, gölün hemen doğusunda.
0: Hatta
1: Karagonis
0: Nahabet
1: Köyü.
0: Kuçak'ı iki bölüme filan yaymıştık radyodan. Öyle öyle hatırlıyorum. Çok önemli
1: fakat
0: bir
1: biz
0: ozan
1: onun
0: çünkü.
1: böyle neşeli aşk şiirlerini, dörtlüklerini okuduk. Dörtlüklerine meşhur. Fakat tabii şikayetleri de var bu adamın. 1512-1590 yıllar arasında yaşamış. Yani 1500'lerin tamamını görmüş. Kişeriz diyor yeskinoveyi, kiçme kun garmeçiz kılhusmeç. Kılhustri parsin, yegere hoş yarız kovigız. Yeresin yeresiz kıset, u kankat aner imsirdis. Zo tun çes mi amıçnar, siro der yevi kun gulinis. Hikayesi şöyle.
0: Evet.
1: Çarşıda yarini görüyor. Fakat bunun biraz burun çevirmesine ya da gözlerinin kaçırmasına şikayetçi oluyor. Fakat bir sonraki gün kız misafir geliyor. Yiyorlar, içiyorlar kucağında. Kız da şikayet ediyor. Ha, kucak önce iki satır şöyle diyor: Akşam çok uykum geldi. Biraz da herhalde içmişim. Başımı koydum onun dizlerine. Uyuyup kalmışım. Kız da şikayet ediyor: Zo diyor, yani sen hiç mi utanman yok? Tam muhabbetin ortasında sen uyuyup kaldın. Bu da benim şikayetim diyor. Kankat Anet İmsirdis bana şikayet ediyordu. Tabii ki haklı
0: Burada
1: kız.
0: iki şikayet var karşılıklı. Yani hem
1: Evet.
0: Ozan'ın
1: Bu diyalog
0: şikayeti var.
1: zaten.
0: Yani bana yüz vermemişti zamanında. Bu sefer de kız da şarabı almış gelmiş. Sen de uyuyakaldın diye şikayet
1: Evet.
0: ediyor. Karşılıklı iki şikayet var ve ikisi de haklı.
1: Estağfurullah. Şimdi 2 hafta sanıyorum Frick hakkında. Bu şair Ozan Frick hakkında konuştuk. Tam 1300'lerin ortasındayız. 1320, 1310 Moğol istilası yılları. Frick şikayet kelimesi altında yazılmış şiirleriyle meşhur ve 50 tane şiir var. 25 tane kadarı dünyevi şiirler, 25 tanesi ruhani, dini şiirler. Çok özel bir yeri var. Hem dünya şiirinde, çünkü uluslararası bir üne sahip, çünkü pek çok dile tercüme edilmiş. Özelliği şu: Orta Çağ edebiyatta ilk defa Yaradan, Allah, Tanrı, hangi kelimeyi tercih ediyorsan ona şikayette bulunan. Yani sevgiline şikayet, turnaya şikayet değil, ya da sağlık şikayeti, ya da gözlerinin kararan ışığına şikayet değil, fakat diğer direkt yaratana şikayet var. Çünkü şöyle diyor, biraz ben orijinalini okuyayım: Astvat artar yev irav yev ormat hante sunim mivici tulises kod zarayi megin hazartsi uçori megin voç mi ul voç kami. Ve upuzun bir şiir böyle devam ediyor. Megin Hazar had markrit, Mekadin voç ulung apagi vesaire. Yani ey yaradan, haklı olan ve aynı zamanda merhametli olması gereken, benim bir
0: Lütfen.
1: şikayetim var. Şöyle kafayı biraz kaldırıyor yukarı. Bir şikayetim var diyor. Bak, şu kulunu senin dinlemen lazım. Çünkü sen birine altın, birine bakır veriyorsun. Birinin kuruş çok bile. Birine ipek, birine atlas, birine çul çok bile. Birinin haramı yürüdü gitti, birinin helali yolda kaldı. Ondan sonra andes arnes ızmez ivvişti, kides marmineng misi, kem artsan çenk inç yergati. Görmezden geliyorsun sen bizi, bak acılar içindeyiz. Etten yapılma bizim bedenimiz, demirden yapılmış heykeller değiliz ki. Şikayeti şu: Moğol istilası zamanında ülke ekonomik dengesini kaybetmiş, sosyal dengesini kaybetmiş. Çok büyük huzursuzluk var ve adaletsizlik var. Zengin, çok aşırı zengin olmuş o yıllarda. Geri kalan çoğunluk, halk sefalet içinde. Coğrafyadaki Hristiyan halk özellikle sefalet içinde. Ve diyor, biz senin için taşlar oyduk, haçkarlar yaptık. Biz sabah uyanırken ve gece yatmadan sana dua ettik. Sen niye bizi ezdiriyorsun? Biz de etten yapılma bedenimiz var. Biz bu acılara nasıl dayanalım? Fakat sonlara doğru Frick biraz da kendisinde, çünkü kendi hayatı da çok trajik. İflas etmiş, sürgün edilmiş, oğlunu esir almışlar, oğlu Orta Asya'ya sürülmüş. Onu bulmak için Samarkantlara kadar gitmiş, bulamamış, geri gelmiş, yalnızlık içinde ve sefalet içinde ölmüş. Sonunda şöyle yazıyor: Nemanetar Arzibin, yev otimeçiler şıpatar, Frig, ait kankadis, ku keşit bacar tun yegar. Sen kendini kartal sandın, şöyle bir havalandın, şımardın. Frik, ne oldu şimdi? Şikayet etme. Kendi kaderine kendin sebep oldun.
0: Bu Ermenice de 1300'ler Ermenicesi de gayet anlaşılır. Şiirin başlarında Markrit dedin. Dikkatli dinleyicilerimizin belki dikkatini
1: Evet.
0: şey, kulağından kaçmamıştır. İnci diyor orada aslında.
1: Evet.
0: Yani
1: Birine
0: kimini
1: inci. Evet, bak. Birine altın veriyorsun, birine bakır vermiyorsun. Biri incilerle süslenmiş, öbürünün bir cam parçası bile yok. Birinin 1.000 tane atı var, Birinin bir şeyi bile yok. Birinin haramı almış yürümüş, öbürünün helali yolda kalmış. Yani sosyal adaletsizlik. Zaten Frege Ortaçağ edebiyatında önemli kılan, yani yerini saygınlaştıran şey, sosyal adaletsizliği ilk defa şiire taşıması ve o günü zaten bir tarih kitabı gibi o gün nasıl yaşanıyordu, ne yapılıyordu Frege'in şiirlerinde görebiliyoruz. Tek bir şiir olsa o kadar açık olmayacaktı. Fakat 50 şiirden bahsediyoruz. Divanı 400-500 sayfalık bir kitap. Çünkü Frege'in şiirleri yayınlandığı zaman açıklamalarla o dönem kimdi, ülkenin sosyal durumu nasıldı, politik durumu nasıldı diye açıklamak gerekiyor ki bu şeyleri anlayabilirsin. Bir kontekste oturman lazım tabii. Bir altyapısını oturtursan hepsi anlamlı olur.
0: Margaret isimli arkadaşı olanlar vardır dinleyicilerimiz arasında. Hani onu ben altını
1: Muhakkak.
0: çizeyim. İnci manasına geliyor. Varsa öyle bir arkadaşınız bilmiş, biliyorsunuzdur belki ama bilmeyenler için de bu duymuşken söyleyeyim derim. Evet, Noray son 5-6 dakikamız.
1: Oldu. O zaman şöyle bir tane daha gurbet şikayeti var. Dalgırıngi, Turnaya şarkı. Aç yarıt hampurem, kankat arneskes, tırçun kovili. Gaributyun inga, vohorm ullali. Voç azgagan unim, voç sireli. Sırdigıse tarnatser, aç gerese lali. Ve ben bunu tercüme etmemişim. O zaman improvize bir tercüme etmeye çalışalım.
0: Evet.
1: Gözünü öpeyim. Turna, sana bir şikayetim var. Güzel kuş. Şu gariplikte çok acı bir vaziyetteyim. Ne bir tanıdığım var, ne bir dostum. Kalbim ağlıyor, gözlerim yaş içinde.
0: Bir gönderdiğin notlar içerisinde bir şiir daha var. Nişanlısını özleyen genç kız onu Ay'a şikayet ediyor. Bu da enteresan.
1: Evet. Şöyle aslında neşeli şikayetler var. Şöyle. Yeter. Tabii nasıl diyelim? Vatanından ayrılmış, tabii
0: Evet.
1: hasretten dolayı şikayeti olan var. Yaşlılıktan dolayı şikayeti var. Sosyal adaletsizlikten dolayı şikayeti var. Fakat sadece şikayetler hakkında konuştuk. Dinleyicilerimiz şikayet edecekler. O yüzden acaba biz haftaya neşeli şikayetleri, yani
0: Tamam.
1: ah nişanlımı özledim, bana bakmadı, bana yan baktı gibi böyle tatlı şikayetler de var. Yani keşke o şikayetlerden bizde de biraz olsa. Onları haftaya saklayalım.
0: Tamam.
1: Tekrar bir neşeli şarkı buluruz ve bir program daha yapabiliriz.
0: Tamam. Tamam. Peki.
1: Çünkü eğer
0: Evet.
1: uzatırsak bu sefer dinleyicilerimiz şikayet edebilir. O şikayetlerden sakınalım.
0: Hem de bu bahsettiğin ayı özleyen, nişanlısını özleyen, onu aya şikayet eden kızın şiiri uzun bir şiir. Süremiz de yetmeyebilir
1: Aslında
0: ona.
1: Yetvar, hem uzun hem de aynı şiirin yöresel farklılıkları var. Yani bir tane Muş yöresinde yazılmışı var, bir tane Van yöresinde yazılmışı var, bir tane Erzurum, Erzincan tarafında yazılmışı var. Lehçeleri biraz farklı fakat aynı şiirin versiyonları belli ki bir
0: Farklı
1: noktadan
0: versiyonlar.
1: çıkmış, bilmiyoruz hangi noktadan fakat ondan sonra yayılmış ve sevilmiş. Eğer bir dakikamız varsa
0: Var.
1: aslında şöyle yapalım. Aha.
0: Bahseden bir dakikamız var yani.
1: Oldu. Keçaris. Keçaris bir dağ kasabası. Kayak merkeziyle ünlü. Tam Sevan Gölü'nün kuzeydoğusunda. Orada Keçarisli Haçadur diye bir keşiş yaşamış. 1260-1331. Tam da bu Frig de aynı zamanda Mongol istilası zamanında. Tabii Ermenistan bağımsız değil. Politik varlığını da yitirmiş. İnsanlar var ama bir devlet yok. Bu durumda tabii bu zavallı papaz manastırına kapanmış ve şöyle yazmış. Hoviv Chuning. Yetvar, 1260 yılında yazılmış şiirin ne kadar basit olduğunu bütün
0: Evet.
1: dinleyicilerimiz de hayretle fark etsinler. Hoviv Chuning desnoh u menkeng molorial voçhar. Şat kalken hartsagel vramer hist anharmar. İmeç zovus tsıping voç navuning voç navavar. Çobanımız yok bize bakan. Yolumuz
0: Evet.
1: şaşırmış koyun sürüsüne döndük. Kurtlar da saldırıp duruyor üstümüze. Çok, çok uygunsuz bir durum bu. Bak denizde çırpınıyoruz. Ne bir teknemiz var ne de bir kaptanımız.
0: Kaptanımız var. Evet, bu şikayetle bu bölümü, programı da bitirelim. Artık
1: Evet.
0: zamanımızı yani Radyo Gosu'nun da sonuna geldik. Bölümlerin sonuna gelmenin ötesinde Radyo Gosu'nun da sonuna geldik. Haftaya o zaman neşeli şikayetlerle nasıl olacak bilmiyorum.
1: Evet.
0: Merakla bekliyorum.
1: Kıskanılacak. Ne şey bir şey.
0: Merakla ben de bekliyorum ama sen hafta boyunca çalışıyorsun, gerçekten notlar çıkarıyorsun, çeviriler yapıyorsun, büyük de emek veriyorsun. Sadece cuma gecelerinden bizi ayırmakta kalmıyorsun. Çok teşekkür ediyoruz Nuray. Ağzına sağlık.
1: Memnuniyetle, zevkle.
0: Haftaya
1: Hepinize
0: buluşmak üzere o
1: iyi
0: zaman
1: hafta
0: diyoruz.
1: sonları, iyi
0: İyi hafta
1: çalışmalar.
0: sonları. Teşekkürler. Evet, Radyo Kuzu'nun sonuna geldik. Gazetelerin bir iki not aktarayım. Burcu Karakaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'la röportaj yaptı. Süreçle ilgili. Melike Çapan hapiste, bir yıldır aşkın süredir hapiste. Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'la röportaj yaptı bu haftaki Ağustos'ta. Los Angeles'ta bir sergi 30 Nisan'da açılmıştı. Sergi şimdilik kapandı ama devam edecek. O sergiyi İstanbul Ermenilerini konu alan bir sergi. Projeyi yaratanlardan Maral Tavidyan sergiyi ve İstanbul'a gelişin Ayda hikayesini bizim için kaleme aldı. Tavsiye ederim arka sayfamızda. Turabdin'de, Mardin'in Botaköy'ünde bir kilise, Süryani Kilisesi iki kez camiye çevrilmiş. Fakat ikisinde de tekrar geri alınabilmiş. En sonunda artık Çan Kulesi takılmış. Altı kız kardeş beraber Çan Kulesi'ni taktırmışlar kilise. Ve 40 yıl sonra çan sesi duyulmaya başlanmış. Almancılar diyebileceğimiz bir sergi var depoda. Onun Ilgaz'ın, Gökhan detaylı haberi var. Diyelim ve evet, Radyo Kuzu'nda bu hafta sonuna geldik. Almancılar diye ben kısalttım ama şöyle, bir sergi bu. Berlin merkezli Maxim Gorki Tiyatro tarafından hazırlanan Aşk, Mark ve Ölüm sergisi depoda, tütün deposunda ziyarete açıldı. Sergi Türkiye'den Almanya'ya 61'de başlayan işçi göçü sürecinde özellikle kadın emeğine odaklanıyor. Göçü yalnızca ekonomik bir hareket değil, kuşaklar boyu süren bir emek ve hafıza hikayesi olarak ele alıyor. Yani hem kadın emeği ve hem göç hafızası iç içe geçmiş durumda. Bu sergiyi de izlemenizi tavsiye ederiz. Evet, gerçekten sonuna geldik. Süremizi aşmayalım. Rejide Dila Yılmaz yardımcı oldu. Bu haftalık bizden bu kadar, kapanış şarkısı yok. Bu seferlik haftaya çalarız. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.

Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.

0: Radyo Agos.
1: Kurbağa sesi gibi.
2: Karşı yamaçta yankılanan.
1: Ve susmayan.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
11: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emin Gündez ve Oya Pala'ya teşekkür ederiz.
12: La la la la la la. Mama mama uix uix uix.
13: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Ooo, kulis sesleri.
14: Merhaba, Apaçık Radyo Kulis Sesleri'ne hoş geldiniz. Ben Bircan Yorulmaz. Şu anda da yanımda karşı atölye tarafından sahnelenen Eve Dönüşler oyununun yönetmeni Fırat Aygün, oyuncuları Nazan Yerli, Boran Can Eraslan, Fatih Pazvantoğlu var. Hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk. Merhaba.
14: Oyunun hikayesinden başlayalım. Ne anlatıyor Eve Dönüşler yönetmenimizden başlayarak?
16: Merhaba tekrar. Eve Dönüşler aslında hepimizin yaşadığı, içinde olduğu aile ve kimlik gerçeğini farklı bir çağdaş bir yorumla yazar tarafından bize tekrar anlatılmasını konu ediniyor. Bu basitçe çocuğunu kaybeden bir anne babanın anne babayla açılıyor ve yani çocuklarını öldü sanıyorlar. Onun gıyabında bir cenaze töreni yapıyorlar. Fakat bir gün çocuk çıka geliyor, kapı çalıyor ve çocuk giriyor içeri ve hayatları yeniden, ikinci kez yeniden başlamış oluyor ama başka şeyler değişmiş oluyor. Bu değişen şeyler aslında hayatımızda var olan, sessizce düşündüğümüz, bazen sorguladığımız gerçekleri bir kere daha karşımıza sunan şeyler. Rutin şeyler, gündelik şeyler, gerçek şeyler. Sonra çocuk tekrar gidiyor. Yine öldü sanıyorlar. Çocuk tekrar geliyor. Yine başka bir katman gelişiyor. Bu birkaç kere oluyor. Ve oyun aslında bu döngü etrafında bitiyor diyebiliriz. Yani basitçe oyunu bu şekilde özetleyebiliriz. Ancak burada kıymetli olan şey yazarın bunu ele alış biçimi. Yazar çünkü gündelik, rutin ve hepimizin evinde olan şeyleri modern bir şekilde bakmadığımız yerden bakarak bize sade ve sahne ve okur için büyük bir alan açan bir yer bırakıyor. Diyerek bir nokta koyayım. Eklemek isteyen varsa arkadaşlardan.
14: Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Peki o zaman yani aslında metin çok döngüsel ve mekanik bir yapı kuruyor. Bu metni ilk okuduğunuzda bunu sahne uyarlama isteği nereden çıktı? Nereden sizi yakaladı diyelim? Bunu aslında hepinize sormak da isterim. Önce yine yönetmenimizden başlayarak.
16: Şöyle ben uzun zamandır bir şeyler okuyordum. Yakın arkadaşlarımla da bunu paylaşıyordum, bir şeyler koymak istediğimi. Ve bizim oyunda da emeği çok büyük olan Yasin Yürekli bana bu oyunu önerdi. Okudum ve böyle büyük bir heyecanla okudum. okur okumaz bende şey oldu yani okurken daha oyun bitmeden belli sahneler gözümün önünde canlanır oldu. Böyle pek olan bir şey değil bu. Ama bu oyunun böyle %50'si falan canlandı. Yani finali canlandı, bazı birkaç sahne var onlar canlandı falan böyle çok dinamik bir şekilde okudum. Sanki izler gibi okudum. Bu soru böyle kendinden şey oldu. Ya bunu okuyayım da bir şey yapayım diye. Yani okurken ya bu oyunu kafamda bir kısmını koymuştum gibi oldu. Oyunu çok sevdim. Yazı şeklini çok sevdim. Yazarı çok sevdim. Yazarla da ilk tanışmamdı. Daha sonra oyunlarını okudum falan. Yani böyle benim için serüven orada başladı. Bu şekilde başladı diyebilirim.
14: Peki Baran Bey?
0: Yani Fırat zaten teksti atarken bu kafasında kurduğu dünyayı da birlikte gönderdi. Yani bir tekst kadar neredeyse sahnelenme metni gönderdi. Aslında çoğu şey kafasında oturmuştu, şekillenmişti ya da şey bana. Ben okur okumaz ya bu oyun çok iyi, çok saf, basit, matematiği çok temiz ama sahnelenirken yani nasıl yapacak bunu Fırat, istediği katmanları nasıl koyacak çok merak ediyordum. Çalışmaya başlayınca da zaten hem birlikte işte gün gün inşa ederek hem de Fırat'ın zaten aklındakilere doğru giderek verimli bir sürecin sonunda bu noktaya getirdik oyunu.
14: Nazan Hanım.
1: Öncelikle aslına bakarsanız oyundan çok oyun oynama fikri ve Fırat'ın kurmak istediği dünya beni çekti. Çünkü bir gün bir telefon çaldı. Canım Yasin Yürekli, seni bir oyuna önerdim dedi. 10 yıldır sahneye çıkmıyorum ve ben bir oyuna önerildim sonunda. Sonra Fırat'la konuştuk ve kafasındaki dünyayı ve nasıl bir sahneleme ve oyunculuk biçimi hayal ettiğini söyleyince zaten beni ilk heyecanlandıran o oldu. Tam da içinde var olmak istediğim bir yapıydı ve oyunculuk biçimiydi. Daha önce böyle bir oyunda yer almadım. Bir sürü farklı üslupla çalıştım ama çok da araştırmak ve içinde var olmak istediğim bir biçimdi. Ardından hani metni okuduğumda şunu fark ettim. Özellikle okuma provalarında sıkça yaşadım ve her defasında metinde yeni şeyler buluyorum ve bu beni çok etkiliyor. Yazarın gücünü her defasında yeniden görüyorum. Ve metin öyle bir yapıya sahip ki bir oyuncu için çok kıymetli bir şey. Çok fazla seçenek üretebiliyorsunuz. Birçok açıdan bakmayı ve yeni öneriler getirmeyi çok olanaklı kılıyor ve oyuncu için bulunmaz bir nimet. Ama aynı zamanda bu alanı Fırat'ın da sürekli bize sunuyor olması, açık bırakıyor olması da yani katmanlandırdı. Yani bir oyuncu için böyle bir yönetmenle ve böyle bir metinle çalışmak çok heyecan verici ve her zaman bulunmayan bir şey. O yüzden de minnettarım yani hem yazara hem de Fırat'a. Teşekkür
14: Fatih.
1: ederim.
14: Fatih Bey.
15: Her yerde aynı şeyi anlatıyorum ama benim için süreç biraz daha farklı. Ben bu sezon dahil oldum oyuna. Oyunu ilk ben Bozkurt Tiyatro Festivali'nde premierini izledim. Oyunu çok sevdim. Ben de keşke bu oyunda oynasaydım dedim. Zaten Fırat'ın sahneye koyuş biçimi benim akademik çalışma alanımla birebir örtüşüyordu ve sonrasında ben oyunu okuduğumda zaten metni de çok sevdim. Yazarın yaklaşımı da çok güzel. Sonra bir sene sonra benim telefonum çaldı. Geçen sene işte bu zamanlardı yanılmıyorsam. Böyle Haziran gibi falan. Fatih dedi seni oyuna düşünüyoruz. Ne dersin? Ben de seve seve koşa koşa kabul ettim. Zaten Fırat'ın reji yaklaşımını çok beğenmiştim. Şu anda da içinde olmak hem yazarın açtığı alandan hem de yönetmenin açtığı alandan ve rol oyun arkadaşlarımın da Baran ve Nazan'ın bana açtığı alandan burada olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum ve bu yaratıcı sürece yeniden dahil olmak ve başka bir katman benimle beraber açılmış olması da beni son derece mutlu ediyor.
17: Bu tarafa doğru geliyor. Bir araba geliyor. Gel bak. Bak bak bak bak bak bak. Buraya doğru geliyor.
18: Evet, kesinlikle buraya doğru geliyor.
17: Yani bize pek misafir gelmez gecenin bu saatinde.
18: Oh!
17: Aman Tanrım!
18: Oh!
17: Aman Tanrım! Hayır, dönmüyorlar.
19: Yanlış yola girdiler.
17: Hayır, hayır, dönmüyorlar. Tamam, evet, dönüyorlar.
19: İnanmıyorum artık. Bir şey gördüğünü sanıyorsun ama sonradan hiçbir şey görmediğin ortaya çıkıyor. Sıradan bir araba, birileri başka birilerini ziyaret ediyor. Dayanamıyorum, anlamıyor musun? 6 aydır hastalık iznindesin ve durduğun tek yer burası, pencerenin önü. Ama artık bunun bir sonu olmak zorunda. Burada daha fazla durmana müsaade etmeyeceğim. Dayanamıyorum. Bu yanlış alarmlara katlanamıyorum. Gustav öldü.
14: Hikayenin bildiğimiz, hatta yer yer biraz toplumun da, evet, toplumun dayattığı aile kavramına karşı bir duruşu var gibi de aynı zamanda. En azından bir izleyici olarak bana geçen şeylerden biri bu. Sonuçta çocuk evden kaybolup kaybolup geri döndükçe anne ve baba tepkileri rutinleşiyor. Biraz hatta yabancılaşıyor, kanıksanıyor. Bunu bir aile eleştirisi olarak mı okumalıyız? Bunu siz nasıl yorumladınız Fırat Bey?
16: Sizin aslında sorunuzun merkezinde de bizim sorumuz vardı bu metne yaklaşırken. Benim sorum vardı. Aynı şeyi ben de metne sordum ve tam olarak da öyle bir yerden yaklaştık. Yani bir sistem eleştirisi, devlet eleştirisi, yapı eleştirisi. Bunu da bize öğretilen ve sistemin çarklarının en küçüğü olan aile, en küçük kurumu olan ailenin eleştirisiydi bizim için de. Başta o. Sonra bir üst katman, bir üst katman. Bu böyle bütün sistemin aslında küçük bir yerden başlayarak projeksiyonla büyütülerek bir eleştirisini yapıyordu bize göre yazar. Biz de onun ucundan tuttuk, onun peşinden gittik. Evet, yani ailenin ele alınışı bizim toplumumuzda ve her yazar Norveçli. Dolayısıyla hani o kültürde büyümüş ve o gerçeklik içine doğmuş bir insan ve biz hani bu topraklarda da aynı şeyi görüyoruz aslında. Dolayısıyla aslında bütün dünyada böyle bir zemin var diyebiliriz. Yani bunu ortak payda alarak ilerledik biz de. Evet, yani bu iç aile kavramının içinin boşaltılması, aile kavramıyla ilgili duygusal ya da maddi manevi tüm değerlerin, yüklenen değerlerin aslında bazılarının boş olduğu, dolayısıyla rol yapmaların, işte yapıyormuş gibi yapmaların vesairelerin hepsinin temelinin buradan doğarak bir eleştiri katmanı aldığını gördüm okurken. Bunu da kendimizce uygulamaya çalıştık. Bunu yaparken de şöyle bir yerden ilerledik. Yani gerçekçi bir yerden yazar, çünkü aslında gerçekçi bir yerden yazmış bakacak olursanız. Biz daha oyunu koyarken daha bufonesk bir tutumla, o çizgiye yakın bir yerden, daha bunu bozan bir yerden, daha doğrusu bunu kabul etmeyen bir yerden rejiyi temellendirdik. Yani ne demek istiyorum? Gerçekçi bir metinmiş gibi olan şeyi gerçekçi olarak koymadık. Daha steril, hijyen şekilde, düzgün şey olarak da söylüyorum, sahne estetiği olarak da, başlayan bir oyunun sonunda kaotik bir ortam var. Sahne yerle bir olmuş. İşte kullanılan materyaller, kıyafetler, makyajlar hepsi birbirine karışmış. Daha böyle kaosa giden bir final tercih ettik. Ve bunu da adım adım, böyle sıfırdan yüze kadar adım adım, boza boza, boza boza, boza boza, en bozuk haline neyse onu getirmeye çalıştık. Metinde o dizgeyi izleyerek sahnede de bu estetiğin karşılığını bulmaya çalıştık. O yüzden bufonesk, daha karanlık, daha böyle insanın dokunamadığı yerlere, metin içinde pek belki sırt çevireceği, görmezden geleceği yerleri görmeye çalıştık. Böyle bir çizgimiz vardı diyebilirim.
14: Evet, ben de bufonesk bir tarz olduğunu söyleyecektim. Seyircinin hem gülmesini hem de biraz da rahatsız olmasını isteyen bir reji dili var gibi gözüküyor. Bu buradaki bunu özellikle mi hedeflediniz, yoksa metnin kendisinde mi vardı, süreçte mi ilerledi bu? Metni birebir uyarladık mı?
16: Şöyle, yani metnin yüzde büyük büyük kırpışlar olmadı metinden, büyük kopuş atışlar olmadı. Birkaç tane bir sahneyi tamamen değiştirdik. Ama onun dışında metnin %80'ine 90'ına sadık kaldık diyebiliriz. Kelime kelime sadık kaldık, gidişine sadık kaldık, bozmadık metni. Hani orta, son gibi değişiklikler yapmadık. Yani hani ben çok konuşuyorum da o yüzden bir böyle bir pas vereyim. Herkes çünkü aynı dili konuşuyor. Çok uzun zamandır böyle yani çok çalıştık buna. Çok aynı dili konuşuyoruz. Böyle ben sözcü gibi konuşmayayım. Hepimiz de aynı şeyi aslında hani süzgecimizden geçirdik ve bir konuşmaya başladık. O yüzden de böyle ben bir öyle bir susayım. İsteyen arkadaş sorunun devamını getirebilir.
14: Evet. Nazan Hanım.
1: Çok iyi. Pas geldi bakalım ne diyeceğim. Ben de bilmiyorum. Yani o sorduğunuz evet Fırat'ın mesela en büyük uyarısı hani bu foneskle daha clown'a dönük olanı ayrıştırmak için bize en büyük uyarısı biz burada seyirci güldürmeye çalışmıyoruz. Bazen yabancılaştığımız ve bizi rahatsız eden o durum dışarıdan baktığımızda gerçekten komik gelebilir. Ama hiçbir zaman hedefimiz bizim seyirciyi güldürmek değildi her şeyden önce. Çünkü trajikomik bir şey var ortada aslına bakarsanız. Yas'ın kendisi zaten çok trajik bir şeyken ebeveyn olma ve en mükemmel ebeveyn olmaya çalışma hali dışarıdan bakabildiğimizde bir yandan da bizi güldürebilen bir şeye dönüşebilir. Onun içine çok düşüyoruz. Çevremizde görüyoruz. Yani kendimiz bir de benim çocuğum yok. Bir kedi annesiyim. Gururla. Ama onda bile yani kendimizi vakfediş hallerimiz, kendimizi kaybediş hallerimiz, en iyisi olmaya çalışırken sürekli duvara toslama hallerimiz ve buna dışarıdan baktığımızda ne yapıyorum ben ya dediğimiz bir sürü an oluyor. Dolayısıyla da evet rahatsız edici bu. Bununla yüzleşiyoruz bir yandan. Hem sadece ebeveynler açısından söylemiyorum. Mesela çocuk olarak da kendileriyle yüzleştiğini söyleyen, gidip annemden, anne babamdan özür dileyeceğim diyen seyirci de oldu mesela. Sadece anne baba açısından bakmıyorum ben buna. Dolayısıyla da evet kendiliğinden rahatsız edici ve komik bir hale dönüşüyor. Keyifli bir seyir tabii ki her oyunda olduğu gibi bizim de hedefimizdi diyebilirim.
14: Oyunculara tekrar dönerek tekrar eden sahneler var. Yani neredeyse ciddi bir rutin var. Her seferinde ilk kezmiş gibi oynamak mı daha zor yoksa bilinçli olarak tekrar hissini korumaya mı çalıştınız? Bedensel ve aynı zamanda canlı kalma, o mekanik olup olmama hallerini nasıl çalıştınız, nasıl kurguladınız?
0: Benim için Gustav'ın her geri dönüşü oyunda başka bir yere tekabül ediyor. Yani atıyorum ilkinde hayatta kalmaya çalışıyor. Daha sonra işte önce çok aç ve muhtaç geliyor. Sonra hayatta kalmaya çalışıyor. Sonra görülmek isteniyor, duyulmak isteniyor. En sonunda zaten varlığı tamamen yok oluyor. Ve ben buradayım diyerek aslında bitişine doğru gidiyor. Dolayısıyla ben hep kurarken bir de ben hani biraz daha işte Nazan'la Fatih'in işi orada daha zor yani işçilikleri biraz daha fazla. Onlar çok daha bu fon nesk tarafındalar işin. Ben biraz daha gerçek bir yerdeyim. Onlar daha grotesk bir yere giderken ben daha seyircinin biraz daha şey bağ kurabileceği bir yerde kalıyorum. Hani o bir Fırat'la konuştuğumuz bir şeydi yani. Fırat'ın tercihi de aslında bu. Gustav'ın biraz daha gerçek bir yerde durması. Dolayısıyla ben de her gelişinde orayı tutmaya çalışıyorum. Yani daha gerçekten ihtiyaçlarına yönelik. İşte ilk açlık, sonra hayatta kalma, sonra duyulma. Aslında her benim döngümde bunları tutmaya çalışıyorum.
14: Nazan'ın.
1: Zaten genel olarak bahsedildi. Bizim açımızdan daha klasik, dramatik, gerçekçi bir yerden giderek her sahnede biraz daha değişen ve katmanlanan, seviyesi artan bir ilerleme çizgimiz var. Dolayısıyla da benim en çok üstünde durduğum şeylerden biri bu oranı, bu katmanı sıralı götürebilmek oldu. Yani birdenbire çok büyük değişim yaptığımızda sona taşımak giderek güçleşiyor. Yani o aradaki yükseliş derecelerini ayarlayabilmek benim için temel hedeflerden biriydi. Bir diğeri, evet, ne olursa olsun her sahnenin kendine ait de bir gerçekliği var. O gerçek, hani hem bu kadar büyütürken o gerçekliği de korumak önemliydi. Öbür türlü çok yapay bir şeye dönüşebilir bu çünkü. Onun derecesini ayarlamak, o karşılıklı iletişimi ve bozulmayı nasıl tarif edeyim, organik bir yerde tutabilmek benim için önemli hedeflerden biriydi diyebilirim.
14: Fatih Bey?
15: Arkadaşlarımın söylediklerine şöyle ekleme yapabilirim. Nazan'la ikimiz daha bu fonesk bir yerde meseleye yaklaşırken aslında her sahne birbirinin üstüne koyarak ilerliyor ve hepsi birbirinden farklı. Her tekrar yeni bir katman oluşturuyor bizim için ve bu katmanlar da anne babanın duygu dünyasındaki değişimi daha tekinsizlik üzerinden veriyor ve bu tekinsizliği orada, yani dışarıdan lineer görünen bu değişim süreci bizim açımızdan bir crescendo yaratıyor ve o crescendo'nun içinde duygusal olarak değişimi sürdürebiliyor olmak işin galiba en böyle niş tarafı, bizim için böyle diyebilirim.
17: Anne! Gustav! Oğlum, dönmüşsün!
19: Evet, döndüm. Çok acım, yiyecek bir şeyler var mı?
17: Sana yiyecek bir şeyler hazırlasın.
19: Evet, evet. Sana yemek hazırlayayım. Ah! Burada akşamdan kalan bir şeyler var.
17: Böyle mi, ne var?
19: Biraz patates. Ve biraz sosis.
17: Demek Gustav oğlum döndüğüne inanamıyoruz.
19: Sen sosis seversin.
17: Gustav Bey, bu zamana kadar neredeydin bakalım?
19: Durun baba.
17: He?
19: Azıcık sabret, haftalardır hiçbir şey yemedim, lütfen. Bir şeyler yiyene kadar sorular bekleyebilir. Otur.
14: İzlemeyen o dinleyicilerimizi de düşünerek bazı sorular da sormak lazım. Yani tekrar eden travma fikrini sahnede fiziksel ve ritmik olarak kurarken hangi araçlara başvurdunuz Fırat Bey?
16: Sahne araçları olarak mı soruyorsunuz yoksa dramaturjik malzeme
14: her
16: olarak?
14: Her ikisinden de lütfen.
16: Yani dramaturjik malzemeden başlayalım. Bunu yazar zaten sürekli yazara vurgu yapıyoruz ama ben de Fatih'im sürekli aynı şeyi söylüyorum. Yani yazar çok kıymetli bir şey bırakıyor bizim önümüze. Yani çok
14: hemen söyleyelim, Frederick Bradbury'nin metni. Evet. Onu da belirtmiş olalım burada.
16: Evet. Şöyle de bir şansımız oldu. Bir oyunumuzu gelip izleyip üzerine söyleşi yapma şansımız oldu geçen sezonda. Onunla da çok kıymetli paylaşımlar oldu. Ona da ilettik bunları. Yani o kadar kıymetli bir şey bırakıyor ki dramaturjik olarak masanın üstüne. Okuduğunuzda bunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim diyorsunuz. Biz işte bunu yaptık. Yani ya da yapmaya çalıştık. Yani bir yol haritası çizdik. Ama başka biri çıkıp tam tersi, tam farklı bir şey yapabilirdi. Bence bu buradaki dramatik malzeme yazıdan başka da bir şey var. Çünkü çok boş alanlar var. Reji için çok boş alanlar. Okurken zaten kafanızda bir şey canlandı mı diyordunuz mesela. Evet, yani bir sürü bir şey canlandı. Muhtemelen siz okurken ya da başka biri okurken de bambaşka şeyler. Benim hiç canlanmayan şeyler sizde canlanacak. Bir böyle reji kısmına geldiğimizde o fikirler bu sahnede nasıl hayat bulur için o böyle katmanlanıyor ve şu da olabilir, bu da olabilir diye seçenekler çoğalıyor. Çünkü öyle bir boş alanınız var. Sonra bunun oyuncuyla buluştuğundaki gördük provalarda bu bambaşka bir boyuta geliyor. Oyuncu da çok fazla yani bu seçenekleri biz küçültmemize rağmen çok fazla seçenek oluyor. Bu yaratım sürecinde bizim aslında hem faydalandığımız, bazen de böyle ya çok güzel oldu hangisini seçelim deyip hangisi doğru olacak deyip böyle zorlandığımız da şey. Ama biz olabildiğince kendi tarafımıza döndürmeye çalıştık bu durumu. Sahne materyalleri olarak temel olarak şunun üzerinden bir şey mi diyecektiniz? Buyurun.
14: Evet, aslında tam başka bir sorum vardı, onunla da birleştireyim. Bir yandan dekora bakarsanız çok minimalist bir yanıyla sadece bir eğik, sanki bir böyle şey gibi çıkılan bir yokuş gibi bir masamsı bir şey ve ne denir ona bilemedim. Metrelerce kağıt, ne kadar kağıt harcıyorsunuz her mahşede, gösterimde ve gerçekten oradaki kağıdın simgesel durumunu nasıl konumlandırdınız? Beni çok etkiledi kağıt meselesi mesela.
16: Şöyle oldu, çalışma metodumuz olarak aslında bu fikir ortaya geldiğinde ne masa vardı, ne kağıt vardı, başka şeyler vardı. Gerçekten yemek yenilen bir sahne vardı mesela, gerçek yemekler konuşuluyordu. Onların işte butaforları konuşuluyordu. Çok fazla şey konuşuldu, yapıldı, denendi. Bu noktaya evrildi. Aslında bu şöyle bir reji fikri değildi. Arkadaşlar bir masa olacak böyle, bir kağıt olacak şöyle. Siz de bunları böyle böyle yapacaksınız gibi bir şey değildi. Yani Baran sürekli işte yemekle ilgili yediği için işte ona ben kağıt yedirmeye bir gayret ediyordum. O direniyordu. Oradan bir hikayemiz var. İşte masayla ilgili bir hikayemiz var. İşte masa yoktu başta, sonra oldu. Bu şekilde aldı falan derken yani şöyle oldu. Bir elimizde fikir var ve bu fikirde bir ilerleyen çizgimiz var. Ve bazı şeyler otomatik olarak kendini bıraktı. Yani bir dış çerçevemiz vardı. Bunun içinde biz dans etmeye çalışıyorduk. Ve materyallerimiz biraz böyle çaldığımız müzikle şekillenir oldu. İşte kağıt geldi, denedik, oldu. Masa prova yaptığımız bir yerdeydi aslında bu masa. Çok beğendik. Aşırı hoşumuza gitti. Aklımızda bir masa vardı ama böyle bir masa yoktu. Sonra biz aynısını gittik yaptırdık ve o bizim masamız, dekorumuz oldu. Gibi böyle yani çalışma süreci de belli bir fikir var. Evet ama burada üretim ve yaratım daha kolektif bir yerden ilerledi her zaman. Ve öyle olmasını ben tercih ettim. Çünkü öyle olmasının ben verimli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Yani öbür türlüsü bende işlemiyor. İşlemediği için de bir şey yani ben yürütemiyorum onu. O yüzden de arkadaşların da katkısı çok büyüktü. Provalarımız birçok arkadaşımıza açıktı ve çok katkı sağladılar ve onların fikri de çok kıymetliydi. Onlardan da çok şey öğrendik. Ama temelde şeydi yani hani bir fikir var. Steril başlayacak, dingin başlayacak, yasla başlayacak ve bittiği yerde tam tersi bir yerde kuatik sahnenin dağılmış olduğu, birbirine geçtiği bir hem temposu olarak hem fiziksel olarak sahne estetiği olarak böyle bir yere taşıyacaktık. Elimizdeki malzemeyi de bu şekilde evrilterek bu yolu çizdik ve bu izlek çıktı ortaya, bir oyun çıktı ortaya.
14: Vaktimiz doldu, çok sorun vardı ama eklemek istediğiniz bir şey varsa bitirebiliriz bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum o zaman katıldığınız için. Çok sağ olun.
16: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz çok teşekkür ederiz.
15: Çok teşekkürler.
14: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, kulis seslerinin sonuna geldik. Karşı Atölye tarafından sahnelenen Eve Dönüşler oyununun yönetmeni Fırat Aygün, oyuncuları Nazan Yerli, Baran Can Erarslan ve Fatih Pazvantoğlu ile sohbet ettik. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler podcast kanallarımızı takip edebilirler. Haftaya cumartesi 10.30'da görüşmek üzere. La la la la la la. Mamma mia, weeks,
13: weeks, weeks. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
11: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emin Gündez ve Oya Pala'ya teşekkür ederiz.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Pazar sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Lale Deniz Cömert'e teşekkür ederiz.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba, ben Şenol Aylı.
1: Merhaba, ben Timuçin Oral. Teknik Masa'da yine Feryal Kabil var karşımızda. Twitter, Blue Sky, Instagram hesaplarımız var biliyorsunuz. Sanat Uzun veya İlham Sonsuz'u bitişik yazarsanız ulaşılabiliyor onlara. Ayrıca kayıtlarımızı da yine radyomuzun ana sayfasında ve uygulamaya tıkladığınızda ulaşabiliyorsunuz.
0: Geçen hafta distopilerden söz etmiştik. Yine oradan devam edelim mi Timuçin?
1: Olur ama bu sefer görsel sanattan başlayalım.
0: Kimler geliyor mesela aklımıza?
1: Yani boş sanki. Hieronymus boş. Goya'yı atlamayayım. Rodin de diyeceğim. Özellikle Cehennem'in Kapısı geldi aklıma. Çünkü kaç başka heykeltıraş da çok şimdi hatırlamıyorum.
0: Fakat bugünkü anlamıyla distopya kavramı 19. 20. yüzyılda ortaya çıktığı için öncekiler... distopya üretiyorum demiyor zaten.
1: Doğru, evet.
0: Ama imgeler, atmosfer, gelecek ya da kabus tasavvuru açısından sanat tarihinde bunlara proto distopik dendiğini okumuştum. Öncülü yani distopinin,
1: doğru,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Ya da belki distopik imgeler denebilir. Çünkü o da zihinde kurgulanan kötü yer ya da karanlık gelecek görüntüsü demek. Sanatçılar bunları sadece bir görüntü değil, aynı zamanda estetik birer eleştiri olarak da kullanıyorlar.
1: Değil mi? Yani kasvetli bir estetik de denebilir hatta. Koyu ve mat renkler, yıkılmış binalar, çürüme belirtileri gösteren nesneler, insanlar, neyse işte bir takım meyveler. Bu alanın önemli örneklerinden bir tanesi de kabus benzeri çürümüş ve tekinsiz manzaralar resmeden Polonyalı Zdzisław Beksiński var mesela.
0: Baskıcı bir atmosfer de oluyor değil mi? Mesela gözetleme kuleleri, devasa propaganda panoları ya da böyle bireyi ezen anıtsal devasa yapıtlar demiştik geçen programlarda da. Tabii bu da yalnızlık ve yabancılaşmayı tek başına kalmış figürleri getiriyor.
1: Tabii.
0: Ortaya.
1: Ama bunlar daha günümüze yakın örnek. Yani az evvel sözünü ettiğin proto distopik tanımına uyan en eski örnek Hieronymus Bosch herhalde.
0: Evet, sanat tarihinde bugünkü kavramın görsel temelini atan ve bu anlamda da en eski proto distopik sanatçı o. Her ne kadar çalışmaları teolojik olsa da bunu söyleyebiliriz bence. Hı-hı. Tabii onunla eş zamanlı sayılabilecek Peter Bruegel. Ve Boss'tan epey etkilenmiş bir sanatçı.
1: Bir dakika, bir dakika, onlar kim?
0: Peter Bruegel'la Boss'u soruyorsun değil mi?
1: Tabii, kim onlar?
0: Şimdi biraz Hollanda'yla dilsel yakınlaşmalar geçirdikten sonra ben son zamanlarda bunların nasıl okunduğunu merak ettim. Çünkü Van Gogh'un da Van Gogh diye okunmadığını öğrenince
1: evet,
0: acaba
1: diyor,
0: kimleri yanlış okuyoruz diye. Sonra öğrendim ki bizim Bruegel dediğimiz aslında Peter Bruegel olmuş.
1: O zaman
0: Boş dediğimizde Boss okunuyormuş.
1: Aa.
0: Hatta Hieronymus Boss olarak okunuyormuş ama bunu da burada söylemeden geçmek istemedim.
1: Tamam, böyle daha iyi aslında, çamaşır makinesi.
0: Ama gene biz Boş diyelim çünkü Boss deyince hiçbir şey ifade etmeyecek hiçbirimize gibi.
1: Tamam, ben boş diyeyim zaten.
0: Lütfen.
1: Boş'un tabloları bireyin sistem içinde kaybolduğu aslında. Modern distopik toplumu da çok akla getiriyor herhalde. Onun için de zaten proto distopik.
0: Evet, evet. Özellikle cennet cehennem panolarını.
1: Senin en sevdiğin.
0: Severim, evet. Dünyevi zevkler bahçesinin sağ kanadı ki o cehennem denilen kısım. Bir de Aziz Antonius'un ayartılması temasıyla toplumsal çözülme, günah, işkence... Parçalanmış bedenler, böyle hibrit tuhaf yaratıklar, makine beden karışımlarıyla tam anlamıyla bir kabus dünyası yaratmış.
1: Otomatonlar aslında var değil mi? Ta 1500'lerde.
0: Evet. Evet. Kendi çağının böyle dinsel ahlaki bağlamı içinde cehennem sahneleri olsa da bunlar imge diliyle bakınca bugünkü distopik sinema ve çizgi roman estetiğinin atalarından sayıldığını okudum bir yerde ki çok doğru geldi bana.
1: Doğru. Ya az önce distopik imgeler arasında baskıcı bir atmosfer de oluyor demiştik zaten. Bu boşun dünyasında da insanlar sürekli tanrısal bir göz tarafından izleniyor aslında. Ve eylemlerinin sonucunda dehşet verici cezalara çarptırılıyorlar. Yani işte Aziz Antonius ayartılıyor ve sonra da cezaya çarptırılıyor. Bu da sanki vazgeçilmez örneklerden olan bu meşhur Big Brother, büyük birader gibi denetim mekanizmalarının aslı. Veya teolojik biçimi diyelim.
0: Dünyevi Zevkler Bahçesi de başlı başına bir çizgi roman gibi zaten. Anlatmaya kalkışmayalım değil mi? Hep yanlış ya da eksik olur bunu anlatmak. Onlarca küçük sahne var. Neresinden tutacağını bilemiyorsun. Bir şeyler olup bitiyor ama onları da tanımlamak...
1: Diyelim.
0: Dünyevi Zevkler Bahçesi de başlı başına bir çizgi roman gibi zaten. Anlatmaya kalkışmayalım değil mi? Ama hep yanlış ya da eksik olur bunu anlatmak. Onlarca küçük sahne var. Neresinden tutacağını bilemiyorsun. Bir şeyler olup bitiyor ama onları da tanımlamak ne derece

0: Sağ ve sol panolarda bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem var. Orta panelde de dünyevi zevkler bahçesi var. Bu dediğin kanatlar kapatıldığında görünen triptiğin dış yüzünde de dünyanın yaratılışının üçüncü günü tasvir ediliyor.
1: Evet.
0: Bu kadarla keselim, hiçbir tarafından tutmak mümkün değil.
1: İçine girince zaten bayağı hakikaten film seyreder gibi kalabiliyorsun. Ben buna Boşyan herhalde Bosyan herhalde deniyor o zaman. Atmosfer denildiğini de okumuştum. Yani onun yarattığı o
0: Boşvari
1: tekinsiz,
0: gibi mi?
1: boşvari, evet, boşvari atmosfer. Onun yarattığı o tekinsiz rüya ile kabus arası atmosfere sanat tarihçileri böyle diyorlarmış. Tabii Boş kendisini insanlığı günahtan korumaya çalışan ahlakçı bir dindar olarak görüyor muhtemelen, o ayrı bir konu, ama sunduğu görsel dünya ideal olmayan, yani distopya diyebiliriz, korku dolu bir toplum tasarımı olduğu için sanat tarihinde proto distopyanın en güçlü örneği sayılmış herhalde.
0: Ya distopya değilse de distopik ikonografi denir belki, desek olur mu?
1: Neden öyle diyoruz?
0: Ya çünkü bu semboller birer görsel dil haline gelmiş.
1: Ha, doğru.
0: Örneğin bir film karesinde dev bir ekrandan halka şiddetle hitap eden karanlık bir böyle lider figür görsek, hiçbir açıklama da olmasa aklımıza distopik bir
1: Distopik
0: düzen
1: gelir,
0: geliyor.
1: doğru.
0: Boş'un cehennem tasvirlerindeki bu tuhaf işkence aletleri de o zamanın izleyicisi için böyle bir korku düzeninin ikonografisi denebilir belki.
1: Doğru. Cehennem ikonografisi deyince de aklımıza bir de tabii Rodin'in cehennem kapısı geliyor, benim aklıma o
0: O
1: geliyor daha
0: da üç
1: doğrusu.
0: boyutlu bir film gibi adeta,
1: Evet,
0: değil mi?
1: doğru.
0: Auguste Rodin ve özellikle Cehennemin Kapısı ki çok meşhur düşünen adam heykelciğinin de o kapının en üstünde yer almasıyla tanıyoruz biz bunu. Aslında Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla cehennemi betimliyor. Sonradan da her biri kendi başlarına çok tanınmış olan tek figürlerde, işte mesela düşünen adam ya da öpücükün ilk versiyonları da bu kapıdan türemişler.
1: Nasıl karar verdik
0: Ya
1: yapmaya?
0: gerçi evet, buradan türemişler diyoruz ama kimin nereden türediği değişik. Çünkü Rodin aldığı ilk büyük siparişinde Dante'nin İlahi Komedi eserinden esinlenerek cehennemin kapılarını yapmaya başlamış. Fakat 37 yıl sürmüş bu üstünde çalışması ve tamamlayamamış. Cehennemin kapısı 6 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde, derinliği de 1 metre olan bir kapı. Üzerinde
1: Doğru, onu da
0: 180,
1: görmüştüm.
0: onu da mı gördün?
1: Gördüm, evet, Rodin Müzesi'nde.
0: Bravo. Üzerinde ben görmeden anlatıyorum. Sen
1: Evet,
0: anlatsan
1: yok
0: ne
1: yok,
0: olacak?
1: anlat, güzel, çok güzel anlatıyorsun.
0: 180 kadar figür var. Doğru söylüyorum, değil mi?
1: Saymadım tabii.
0: Eserde kapının iki yanında da Adem ile Havva'yı, en üstte de şair Dante'yi kabartma bir heykelle tasarlamış. Sonra da figürün gördüğü ilgi üzerine onu bağımsız bir eser haline getirmeye karar vermiş. Tabii 37 yıl içinde neler değişmiş.
1: Tabii.
0: Düşünen Adam adıyla ayrı bir heykel yapmış ve bunun da dünyanın birçok yerinde kopyası var.
1: Evet, işte orijinali bugün Paris'te Müze d'Orsay'da, orada gördüm. Rodin Müzesi'nde de bahsettiğin Düşünen Adam figürü var. Bir de onun, Düşünen Adam figürünün tabii ki çok sevgili hastanem Bakırköy Rofesi Sarıkaya Hastanesi'nin bahçesinde bir
0: Tabii,
1: kopyası var.
0: tabii.
1: Onu da söylemeden geçmeyelim, değil
0: Tabii
1: mi?
0: doğru, çok önemli. Bizim için akıl hastalığıyla Türk toplumunda biraz kafada örtüşmüş gibidir bu
1: Evet,
0: Düşünen Adam
1: çok
0: heykeli.
1: sembolik, değil mi? O 6 metrelik kapının üstündeki bronz figür tabii görece küçük sayılır. Yani 70 santim falan galiba o. Zaten küçük bir şeydir. Görünce ilk gören onu o zannettiği için de bayağı hayal kırıklığına uğrar. Sonra bu Rodin Müzesi'ndeki bağımsız bronz kopya onun iki katı gibi. Onu da görmüştüm. O herhalde bir 80 falan civarında bir şey. Bizim ülkemizde de orijinalinden daha ünlü olan o bizim Bakırköy'deki hastanenin bahçesindeki orayla özdeşleşen o taş kopya var. O da 2 metre ya da 2 metreden biraz daha büyüktür sanıyorum,
0: Ya
1: daha
0: onu
1: büyük.
0: da konuşalım mı? Kim yapmış, neden yapmış?
1: Konuşalım ama sona saklayalım. Bugün şimdilik hani distopyayla gideyim de
0: Tamam.
1: vakit kalırsa en sonunda onu anlatayım biraz. Peki bu şimdi cehennem kapısı diyorduk. Distopya örneği midir? O denir mi?
0: Kavramın ortaya çıkmamış olması nedeniyle böyle anakronik de olsa distopya değil belki ama sonsuz acı, sıkışmışlık, çıkışsızlık, bedensel kolektif azap duygusu, kapının mimari bir eşik olarak ceza mekanına açılıyor oluşu güncel distopya tartışmalarıyla ilişkilendirmeyi kolaylaştırıyor aslında. Yine bir süredir konuşa geldiğimiz gibi kurumsal şiddet, cehennem eşittir disiplin toplumu üzerinden düşünülebilir burada.
1: Doğru, distopik imgeler dedin zaten, ona da çok uyuyor. Peki şimdi burada kısa bir müzik arası.

verelim ve Eleni Karindru'dan Eternity and a Day, Sonsuzluk ve Bir Gün parçasını, o çok güzel filmin müziğini Kim Kaşkaşya'nın yorumuyla dinleyelim. Eternity and a Day.

0: Açık Kapı Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Eleni Karahindoro'dan dinledik Eternity and a Day ve distopi konuşuyorduk. Görsel örneklerini de konuşuyorduk. Örnekleri sayarken bir de Goya demiştik galiba, değil mi?
1: Evet, işte Francisco Goya'da özellikle geç dönem siyah tabloları, Goya'nın savaşın felaketleri, gravürleri, savaş, işkence, toplu infazlar falan aklımıza yine distopi kavramını getiriyor bence.
0: Tabii o çok meşhur Satürn'ün oğlunun yiyişi tablosu mesela, herkes çok iyi bilir onu. Aklın uykusu canavarlar doğurur çizimleri, böyle uykuya dalmış bir figürün üzerindeki o canavar imgeleriyle onlar geliyor benim de aklıma. Hem politik hem varoluşsal bir karanlık diye de yorumlanabilir belki, bilmiyorum öyle yorumluyorlar mı. Distopya değilse de güncel distopya fikrine doğrudan bayağı bağlanabilecek bir karanlık modern çağ vizyonu dendiğini de duyuyorum.
1: Bunları da hesabımızdan paylaşalım Instagram'dan hatırlamak için iyi olur.
0: Bunlardan çok daha sonra 20. yüzyılda ya da biraz hani öncesinde kıyamet manzaraları, çürüyen bedenlerle söz ettiğimiz Szyszław Bakshinsky var.
1: Bunu Polonyalı değil mi bu sanatçı? Evet, adını ben duymuştum ama hiç ayrıntı bilmiyordum. Ondan sen söz et.
0: Aslında şeyleri görünce, tabloları görünce hatırlıyor insan. İsmen bilinmese de çöküşe uğramış mimariler, iskeletimsi figürler, post apokaliptik bir takım manzaralar. Tanımsız işte Autodix'te olduğu gibi gene makine organik karışım bedenler filan. Sanat tarihi yazınında da sık sık post apokaliptik ya da distopik diye adlandırılan bir örnek. Hatta bazı yerlerde distopik sürrealizm dendiğini de okumuştum bu alana.
1: Sen Daily Art'taki bu yazıdan söz edince ben de baktım ona da. Distopya ve sürrealizmin birleşimi Bakshinsky'nin distopik sürrealizmini yaratır diyordu. Yani sürrealizm bilinç dışının tam özgürleşmesini savunan 20. yüzyılın başındaki akımdı ya, ona evet, distopik imgeler eklenince bu oldu. Deyip onun çizimlerini böyle grotesk, korku, ölüm, kaygı, çürüme sahneleriyle dolu kabus gibi tanımlıyor orada.
0: Doğru, Daily Art'ta vardı, evet.
1: Şimdi bilinç dışı deyince de insanın aklına acaba bütün bu sanatçıların bir psikopatolojik geçmişleri var mı diye de geliyor.
0: Belli belirsiz aslında.
1: Söz edelim, neler biliyoruz buna dair?
0: Bakalım, konuştuğumuz süreyle gidersek mesela Boş'un benim bildiğim kadarıyla yaşam öyküsüne ilişkin belge de çok fazla değil. Zaten 15-16. yüzyılda yaşamış bir Hollandalı ressam, Rönesans'ın temsilcilerinden olup soylular tarafından yine tabii o dönem merkezde olduğu gibi himaye edilse de günümüzde hakkında pek bir şey bilinmiyor. Okuyup duyduğum ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık kaydı da yok. Yani o yıllarda zaten psikiyatrik rahatsızlık
1: kayda tutulacak bir şey de değil.
0: Bilinen bir şey değil. Yani ancak çok yoldan çıkması lazım. Zaten de hani kilise vesaire çok büyük ihtimalle şeytanla alakalandırılırdı büyük ihtimalle. Yapıtları tuhaf gözükse de o tabii bir teolojik açıdan da baktığı için onları orta çağın dini imgeleri olarak düşünmek daha isabetli olur zaten. Hani yani cehennemi çizdi demek ki psikotik de gibi totolojiler sanırım hem sanat tarihçilerin hem de biz hekimlerin reddettiği şeyler, onu söyler.
1: Değil mi? Sonra Rodin dedik bir de.
0: Tabii evet, o 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı olduğu için daha yakın tarihli. Bir de onu daha çok sevgilisi ve rahatsızlığı da iyi bilinen Camille Claudel üzerinden iyi biliyoruz.
1: Filmi de olan.
0: Filmi de var, evet. Hatta çok güzel bir AFA yayınlarından çıkmış Camille Claudel kitabı da vardır. Çok güzel anlatır. Claudel epey didiklenip incelenmiş bir sanatçı. Çünkü o hayatının son 30 yılını maalesef bir o zamanki adıyla akıl hastanesinde geçirmesine neden olan çok ciddi ruhsal sorunlar yaşamış. Haliyle ona bakarken Rodin'i de görüyorsun. Çünkü onun hayatını didiklenince Rodin'in girip çıktığı zamanlar var.
1: Onları da görüyorsun.
0: Tabii çok yaratıcı ama bir o kadar da yıkıcı ortaklıklardan bir tanesi onlarınki. Yani öyle denebilir. Melankolik dönemleri, yoğun takıntılı çalışma ritmi falan olan bir adam bu Rodin. İlişkilerindeki iniş çıkışlar da çok anlatılıyor zaten. Ama bilinen tanımlanmış bir ruhsal rahatsızlık yine yok. Sadece kaba ve bencil bir adam. Zaten filmde de öyle resmedilmişti, hatırlarsın.
1: Kaba ve bencil demen güzel oldu.
0: Evet.
1: Şimdi burada bir müzik arası verelim ve Amerikalı caz müzisyeni, trompetçi Jeremy Pelton, The Rodin Suite albümünden konuştuklarımızla çok ilişkili bir parça dinleyelim. Bu albümde Cehennemin Kapısı adlı bir parça da var ama o çok karanlıktı.
0: Sert bir parça.
1: Çok sert de, evet. Onu çalmayalım. Biz daha ferah, daha tatlı bir parça dinleyelim. Hem de Camille Claudel'i anmış olalım. Jeremy Pelt çalacak, Camille Claudel.

0: Jeremy Pett'ten dinledik. Camille Claudel, L'Eternal Printemps, Sonsuz Bahar'dı alt başlığı da. Peki Rodin'de de bir hastalık tablosu yok dedin ama Goya'nın hastalıkları var tabii,
1: Aa,
0: biliyoruz.
1: Tabii. O farklı biraz. Yani 1700'lerin sonunda işte 46 yaşındayken baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, görme değişiklikleri, muhtemelen kas güçsüzlüğü falan gibi belirtilerle seyreden nörolojik bir hastalığa yakalandığı biliniyor. Ve o geçirdiği hastalık da kalıcı bir işitme kaybı bırakıyor onda. Epey uzun yaşıyor ama ondan sonra, yani bunun üzerine bir neredeyse 30 yıl daha sonra 73 yaşında galiba, yani bundan işte ne kadar, evet 25 yıl sonra falan diyebiliriz,
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet.
1: Bir kez daha ciddi bir şekilde hastalanıyor ama bu sefer kalıcı bir hasar oluşmuyor.
0: Sanki bari böyle multiple skleroz geçiriyormuş gibi, değil mi?
1: Hastalanıyor, düzeliyor sanki. Olabilir de, onu okumadım ama mesela ona Susak sendromu, Kogan sendromu veya kurşun zehirlenmesi gibi çeşitli hastalık tanıları konduğunu duydum, okudum. İşitme kaybıyla sosyal izolasyonu olmuş, işte karamsar ve içe kapanık bir hale de gelmiş. İşitme kaybı da olunca paranoid düşünceler oluyor zaten ister istemez.
0: Doğrusu ağırlıkla beraber normal.
1: Tabii.
0: Peki neymiş Susak sendromu?
1: Gözün A tabakasının, yani retinanın iç kulağın ve beyin damarlarının iç yapısını etkileyen bir bağışıklık sistemi hastalığı, yani otoimmün hastalık belli ki. Bunamaya kadar da gidebiliyor. Görme ve işitme kayıplarına da yol açabiliyormuş.
0: Ben Kogan'ı da duymamıştım hastalığını.
1: Evet, o da bir tür keratitmiş. Yani gözün saydam tabakasının, korneanın hastalığıymış. Onun da nedeni bilinmiyor. İlkinden daha iyi seyirli. Farkı kendiliğinden düzelebiliyor. Gerçi bu da yine otoimmüniteyi, bağışıklık sistemini düşündürüyor, değil mi? Belki Goya'nın hastalığını açıklayabilir de, yani gelip gittiği için. Fakat bu kornea tutulunca gözün saydam tabakası, gözde bir kırmızılığa sebep oluyormuş o. Ve ama yazılı hiçbir yerde Goya'nın gözleri kırmızıydı diye bir not yok.
0: Yani yok,
1: mektuplar,
0: evet,
1: hani başka şeyler.
0: Doğru.
1: Hiçbir yerde yok.
0: İçimizden doktor çıktı bir anda. İçimizdeki
1: evet,
0: doktorlar ortaya çıktı diyor.
1: İster istemez ne yaptım.
0: Tabii büyük sanatçılar söz konusu olunca onlara böyle nadir görülen hastalık yakıştırmaları da sık görülen bir durum aslında, değil mi? Sanatçıları konuşalım da sonra bunun sebeplerini,
1: evet,
0: de konuşalım.
1: Evet, onu da konuşalım tabii. Bu arada Goya'nın hastalık sonrası işleri ama belirgin biçimde kararıyor, yani
0: bunu
1: bayağı karanlık.
0: Mecazi demedim bunu, değil mi?
1: Hayır yok hocam, hani çini mürekkeple yaptığı o
0: siyah
1: tabloları kastediyorum. O dönem bayağı depresif dönemler ve sanıyorum paranoid düşünceleri de var.
0: Evet, duymamaya başladıktan sonra bu karanlık, grotesk, tekinsiz temalara dönüşmüş çizdikleri.
1: Evet, şey olmuş, bu Madrid yakınlarında bir evi var. Quinta del Sordo, sağırın evi diye bilinen bir evi var. Ve onun duvarlarına da yapıyor kara resimleri. Bu iç dünyasındaki korku, yalnızlık, ölüm takıntısının en somut dışa vurumu olsa gerek bunlar. Fakat tabii sadece hastalık değil bu. İspanya o sırada Napolyon'un işgali altında, iç karışıklıklar var. Tanık olduğu vahşet, hatta kurşuna dizilme sahnesi vardır ya,
0: tabii,
1: ünlü falan onlar. O vahşet ve insan doğasına olan inancın sarsılması muhtemelen bu temaları daha da derinleştirmiş olsa gerek.
0: Son olarak bir de Zdzisław Beksiński, doğru okudum,
1: evet,
0: mu demiştik,
1: doğru,
0: değil mi?
1: Polonyalı.
0: Polonyalı ressam, heykeltıraş ve fotoğrafçı, 1929-2005 arasında yaşamış. Çok ürkütücü resimleri var ama ben ismini bilmesem de resimleri görünce tanıdım. Anlatması zor, onun yerine paylaşalım.
1: Evet,
0: anlatasım
1: onları
0: yok onları.
1: daha yakın aslında olduğu için nispeten daha kolay, değil mi?
0: Yani, evet.
1: Öyle olunca kendisine de sorulabiliyor çünkü şeyler.
0: Ha, evet, neyi olup olmadığı konuşulmuş oluyor.
1: Evet. Gerçi tabii doğrudan şu tanıyı taşıyorum ya da böyle bir tanık ondu dendiğine dair bir kayıt da yok. Gerçi kaynaklar röportajlarında çoğu kez mesafeli, ironik bir tavrı olduğunu söylüyor filan. Ama epey travmatik bir hayat öyküsü de var. Hani savaş sonrası Polonya atmosferi var, tamam onu geçelim. Ama önce eşini anevrizmadan, arkasından oğlunu intihar nedeniyle kaybediyor. Çok ciddi travmalar. Oğlunun ciddi depresyon ve intihar eğilimi olduğu biliniyormuş zaten.
0: Evet.
1: Tabii kendi ruh sağlığına dair spekülasyon da çok ama kesin bir tanı yok. Fakat yapıtlarındaki karanlığın kişisel ve tarihsel travmalarla güçlü biçimde ilişkilendirildiğini iddia edenlere rastladım. Edward Monk gibi biliyorsun.
0: Monk gibi değil mi?
1: Evet. Onu da konuşmuştuk değil mi?
0: Evet,
1: ilk
0: doğru.
1: Sezonda. Ama burada emin değilim çok. Çünkü Bekşinski'nin en ünlü ve en karanlık dönemi olan fantastik dönem ailesini kaybetmesinden çok daha önce. Halbuki Monk'un hikayesinde evet öyle travmatik bir çocukluğu, annesinin erken ölümü, kız kardeşinin ve öyle şeyler vardı. Ama mesela Monk onları tablosuna yansıtıyor filan. Hastalık korkuları var etrafındaki herkes hastalandığı için. Ama Monk sonra yaşının çok ileri dönemlerinde bir psikotik depresyon geçiriyordu. Hatırlarsın, hatta tablolarını satmıyor. Çocukları gibi yanında gezdiriyor filan.
0: Trene biniyordu onlarla birlikte.
1: Burada yani yine eserleri üstünden konuşacaksak mesela Munch'ta da bu hastalandığı için çizmemişti o çığlığı ya da başka şeyleri. Ondan çok önceden yaptı işte yatak başında çizilen resimler filan.
0: Burada da öyle.
1: Burada da burada da çok daha önce başlamış bu hikayede.
0: Bir de Bekşinski cinayete kurban gitmiş değil mi? Tuhaf.
1: Evet. Bakıcısının yani eve gelen yardımcının oğlu ve onun kuzeni ki 19 yaşında çocuklar beraberce işlemişler
0: çok
1: o cinayeti.
0: Çok tuhaf bir hikaye o da. Çok. Hatta hayatını ve ailesinin trajedisini anlatan 2016 yapım biyografik bir film de var. Sen buldun The Last Family.
1: Evet.
0: Son aile diye. Buldum. Ben de seyretmek istemiyorum doğrusu.
1: Ama ilginç olabilir bir yandan da.
0: Evet.
1: Bu arada Bekşinski kendisi eserlerini kendi yaşamındaki trajedilerin bir yansıması veya karanlık olarak da görmüyormuş zaten.
0: Değil mi?
1: Evet. Hatta tablolarının aslında umut verici nasıl umut verici oluyor bilmiyorum ama umut verici ve hatta bazı durumlarda mizahi olduğunu savunmuş ve ben rüyalarımı fotoğrafladım demiş.
0: Pek komik rüyalar değilmiş ama.
1: Evet ama yani hani bu şuradan çıkıyor herhalde. Ben bunları gördüm ve bilinçli olarak yaptım gibi. Sanki dış dünyadaki gerçek trajedilerle doğrudan bir bağlantı kurmuyor da izleyici kendi yorumunu, kendi anlamını yüklesin diye isim de vermemiş hatta.
0: Enteresanmış, güzel aslında değil mi?
1: Evet.
0: Belli bir noktaya dikkat çekmiyorsun, ortaya bırakıyorsun.
1: Doğru, bir tür projektif test gibi kullanmış yani tablolarını. Hatta 70'lerin sonunda bazı tablolarının fazla kişisel oldukları gerekçesiyle kimse görmeden yakmış. Yani o kadar ona ona hitap ediyor belli ki. Aslında bu da bizi doğrudan distopinin umutla bağlantılı başka bir boyutuna taşıyor. Ama bunu belki haftaya konuşuyorum. Bu daha uzun bir konu.
0: Evet
1: çünkü.
0: Evet onu konuşalım bence.
1: Peki edebiyata dönsek yani görsellikler bunlar. Karanlık distopik imgeler deyince benim aklıma bir de sen yine seversin Edgar Allan Poe geliyor.
0: Evet sevdiğim insanlardan Edgar Allan Poe. Aslında bir distopya yazarı değil ama daha çok gotik edebiyatçı. Fakat distopya ve post apokaliptik kurguları da var. Mesela Gelecekteki Şeyler. 2848 yılında geçiyor
1: işte,
0: bu öykü.
1: Değil mi?
0: Ve teknolojik gelişmelere rağmen insanlığın durumunu eleştiriyor o yıldaki satirik bir distopya örneği aslında. Eros ve Charmion'un konuşması da dünyanın bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu yok oluşunu ve sonrasını anlatıyor. Kıyamet sonrası yani post apokaliptik kurgunun ilk örneklerinden.
1: Evet, kolektif bilinç dışı örnekleri değil mi?
0: Değil mi?
1: Bu
0: kolektif
1: yani,
0: bilinç
1: hani...
0: dışı.
1: Dünya değişiyor, hiçbir şey değişmiyor ya da kuyruklu yıldız çarpıyor, şöyle şeyler oluyor falan. Evet.
0: Evet, doğru dedin. Edgar Allan Poe, Amerika'nın yetiştirdiği en iyi yazarlardan biri ve katil kim, whodunit, kim yaptı gizem türünün de öncüsü. Edebiyata katkısı önemli ama 1849'da alışılmadık bir şekilde ölünce üzerinde epey düşünülecek son bir öykü bırakmış kendisiyle ilgili. 177 yıl sonra hala açık uçlu ve gizemli bir durum.
1: Evet çok tuhaf bir öykü değil mi gerçekten yani sanıyorum o filme de alınmıştı Edgar Allan Poe'nun son günleri böyle çok kayboluyor bulunuyor filan çok yeri değil ama biraz bahsedelim onu biraz anlatır mısın nasıl
0: evet,
1: olmuş?
0: Evet evet bu tuhaf öyküye geçmeden ama bir ara verelim biraz soluklanıp konuştuklarımızı sindirelim bir parça dinleyelim. Edgar Allan Poe'dan esinlenen çok sayıda müzik eseri var. Karanlık dünyası özellikle metal müzik için esin kaynağı olmuş. Sayısız albüm var öyle. Ama onlar değil de bahsetmek istediğim bir konsept albüm var ilk olarak. Lou Reed'in 2003 tarihli The Raven, Kuzgun albümü.
1: Meşhur The Raven.
0: Evet, en bilinen şiiri The Raven'dan. Kuzgun'u ve başka şiirleriyle, öykülerini bu albümde konuk sanatçılarla, arkadaşlarıyla birlikte seslendirmiş Lou Reed. Çok tamamı güzel. Call on Me.

0: Şöyle başlayacağım bir gün olacak herhalde. 95.0 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Sanat Uzunu
1: Evet,
0: İlham
1: o gün de
0: Sonsuz'u
1: gelecek.
0: dinliyorsunuz. Olacak bence de.
1: Evet, olacak.
0: Apaçık Radyo'dayız. Bizi canlı dinleyenler için, kayıttan dinleyecekler için de yine apaçıkradyo.com.tr sitesindeyiz. Ne diyorduk? Edgar Allan Poe, Kuzgun.
1: Evet, şimdi öyküsü şöyle. Poe'nun kendi öyküsü, gizemli hayat öyküsü, kapanışı. Poe 1849'da birkaç şehre 3 aylık bir konferans turuna çıkmış. En sonunda New York'a varacak, teyzesini yanına alacak ve nişanlısıyla birlikte bir şehre taşınacaklarmış. İlk durağında bir otelde bagajlarını bırakmış ama sonra 5 gün boyunca ortadan kaybolmuş.
0: Hiç uğramamış yani otele.
1: Hayır, bavullar gelmiş, kendisi sonra hiç görünmemiş, nerede olduğunu veya ne
0: Nereye gitmiş?
1: yaptığını kimse bilmiyor.
0: Bilmiyor.
1: 5. günün sonunda bulunduğunda oldukça tutarsız konuşuyormuş ama adını söylemeyi başarmış. Yüzü bitkinmiş, şişmiş yüzü, yıkanmamış, saçlar dağınık, üstü başı pis vaziyetteymiş. Arada
0: Allah
1: kötü bir şey geçirmiş belli. Hastaneye götürülmüş. Burada da bilinci gidip gelmeye devam etmiş. Reynolds diye birini sayıklıyormuş.
0: Allah. Acaba kimdi bu da?
1: Çeşitli olasılıklar ortaya atılmış bu konuda. Bir romandaki karaktere ilham kaynağı olan biri ya da tanıdığı bir marangoz olabilir denmiş bu isimle.
0: Belki de Reynolds demiyordu da öyle anladılar.
1: Aa, o da
0: O karışık
1: olabilir. Hep
0: grupta.
1: öyle şeyler olabilir. Sonuçta sebep bulunamamış.
0: Ama hep böyle anlattığın hikayeden ensefalit gibi değil mi? Bir beyin iltihabı ya da o delirium o tarz bir şey akla getiriyor.
1: Evet, öyle deniyor ki daha çok seçim zamanı bir çete faaliyetine kurban gittiği düşünülmüş. Çeteler seçim öncesi düzgün giyimli beyleri ya da göçmenleri kaçırıp bodrumlarda veya kulübelerde saklıyorlarmış o dönemde. Onları kötü koşullarda tutup bazen büyük miktarda da viski içmeye
0: Allah
1: zorluyorlarmış.
0: Allah niye?
1: Amaç mükerrer oy kullandırmakmış.
0: Aa, işte bak distopi nerede diyorduk buradan çıktı
1: Evet, oy
0: karşımıza.
1: peşinde. Ama öncesinde soyar ve döverlermiş bu kişileri. Hatta aynı adamın birden fazla oy kullandığını tespit edilmesin diye kıyafet değiştirip tekrar sandığa
0: Vay
1: gönderilen.
0: canına ne
1: Yani hepsi
0: akıllı.
1: olabilir. Zaten bilinen bir hastalığı da yok Poe'nun.
0: Vay canına. Doğru yani tanı almış bir hastalığı yok ama böyle hep ben hatırlarım bir şeyde de galiba K. Jameson'da da geçer bir parça böyle tekrarlayan depresyonları var, duygusal dalgalanmaları var.
1: Var,
0: Bir yere
1: evet.
0: böyle hani bipolar bozukluğu da var filan gibi şeyler olmuş. Bu şeyi anlatan, son dönemlerini anlatan filmde mi vardı ya da başka bir yerde mi okumuştum bu? Kafa karışıklığıyla filan da seyrediyor ya ensefalit gibi bir tablo. Buna böyle kompleks

0: Sel nöbet yani bir tür eski adıyla
1: epilepsi
0: temporal
1: nöbeti
0: epilepsi gibi,
1: gibi
0: evet şeyler de iddia edilmiş ama tabii hiçbir kanıt yok. Bir de adamın hayatı boyunca böyle bir hastalıkları olduğuna dair bilgi de yok. Ama mesela alkol ile ilgili sorunları var, biliniyor o. İdiosinkratik alkolizmi var.
1: O ne demek?
0: İdiosinkratik alkolizm bir enzim eksikliği olduğunda alkol parçalanamadığı için vücutta.
1: Yani çok az miktarda
0: evet,
1: alkol bile.
0: Alınca çok ciddi neredeyse koma gibi aşırı sarhoşluk. Mesela uzak doğulu ırklarda vardır, Japonlarda, Çinlilerde de evet, alkole dayanıksızlık gibi.
1: Aşırı reaksiyon daha doğrusu değil mi?
0: Evet,
1: enzim eksikliği.
0: Evet,
1: o gün de içmiş olması mümkün denilmiş ama saç örnekleri üzerinde de yapılan daha sonra yapılan deneylerde. Tetkiklerde ölüm anında muhtemelen alkol almadığı gösterilmiş.
0: Evet.
1: Ayrıca hastaneye geldiğinde de sarhoş olmadığı belirtiliyor.
0: İlginç yani, o zaman da saç örneğinden bakıyorlar mıymış?
1: Daha yakın
0: dedim.
1: Zamanda bakılmış sanıyorum.
0: Ha, öyle
1: alkol
0: mi?
1: Şeyi
0: ha,
1: evet.
0: Tekrar açılıp.
1: Evet, tekrar bakılmış ama tabii kalır mıydı onu da bilmiyorum.
0: Bilmem ben de yani alkol çok parçalanıp giden bir şey ama belki kalıntıları mı bulunuyor, hiçbir bilgim yok o konuda.
1: Adli tıbba da girdik burada biraz.
0: Evet evet yani tabii çünkü ölümü hala bayağı gizemle örtülü, hayatının son bölümü öykülerinin çoğu kadar kafa karıştırıcı, hatta tam who done it demiştin değil mi, kim yaptı ya,
1: kim
0: çok
1: yaptı
0: uygun.
1: Ne oldu
0: bir
1: tam
0: de,
1: öyle.
0: Çok da gotik bir yine kendi öyküleri
1: doğru.
0: gibi.
1: Yani çok basit bir sebebi de olabilir elbette ama işte büyük bir sanatçı söz konusu olunca onlara böyle nadir görülen hastalıkları yakıştırmak
0: Evet.
1: da sık görülen bir durum değil mi?
0: Evet.
1: Neden böyle acaba dersin?
0: Yani bilmem, psikolojik kültürel pek çok sebebi olabilir. Sanki deha ile normallik arasındaki o bağı koparma eğilimimiz var ya. Yani
1: güzel
0: geçmiş
1: söyledin.
0: Programlarda da konuşmuştuk.
1: Peki, güzel söyledin. Peki neden ki?
0: Bilmem, belki sıradanlığı reddedip büyük bir sanatçının herkes gibi sadece grip olduğunu ya da yaşlandığını
1: evet.
0: kabullenmek istemiyor
1: Olmaz,
0: olabiliriz değil mi?
1: Olmaması lazım.
0: Evet, insanüstü ya da olağanüstü görünen birine böyle tıbbın bile az bildiği gizemli bir hastalık ya da öyle bir ölüm yakıştırmak daha etkileyici olabilir. Yani onlarda gördüğümüz parıltıyı narsistik bir şekilde geri yansıtıyoruz onlara gibi. Yani kısacası sıradan hastalıklar herkesin başına gelir ancak nadir hastalıklar sadece özel insanların başına
1: evet.
0: gelir gibi bir illüzyon da yaratıyoruz belki. Bir de tabii nadir hastalıklar kişiyi toplumun geri kalanından da koparıyorlar ya, böyle biraz hani bir tür aziz veya trajik bir kahraman falan şeyi görüntüsü de oluşturuyorlar. Tabii bu kapitalistik toplumda markayı güçlendiren, ölümünden yüzyıllar sonra bile konuşulmasını sağlayan bir pazarlama da aynı zamanda.
1: Evet, doğru.
0: Belki
1: her şey
0: hani,
1: pazarlama.
0: Evet, evet, bu da kullanılıyor olabilir.
1: Haklısın, her şey marka.
0: Yani Edgar Allan Poe şöyleymiş ya da işte onun Susak sendromu varmış deyince o her türlü pazarlayabilirsin.
1: Haklısın, olabilir. Ama bir de toplumda acı çekmeyen sanat üretemez diye bir algı da var.
0: İşte. Evet.
1: Böyle de romantize ediliyor.
0: Doğru,
1: biraz.
0: Çok doğru, çok. O da ayrı bir hikaye. Ya da hani sanatçıyım o halde rahatsızlığım var ya da rahatsızlığım var kesin
1: demek
0: sanatçıyımdır değil mi? Böylece onun olağanüstülüğünü anlamlandırma çabası. Yani o kadar farklı düşünüyor ya da böyle bir şey beceriyorsa kesin nörolojik veya genetik bir özelliği vardır. Ben niye yapamıyorum, o yapıyor demek
1: evet,
0: ki onun
1: evet.
0: özelliği var gibi mesela. İşte El Greco'nun figürleri uzun çizmesini astigmatizmle açıklamak mesela olabilir.
1: Doğru, vardı öyle bir şey.
0: Evet, yani astigmat mıydı acaba diye, ya da Rembrandt'ı bizim göz hocamız şey de söylemişti derste yıllar önce fakültedeyken. Rembrandt'ın portrelerinde özellikle sonraki dönemlerinde, geç dönemlerinde arka fon hep karanlıktır. Çünkü onun nükleer kataraktı vardı. Nükleer kataraktın varsa fonu siyah görürsün falan gibi. Gerçi erken resimlerinde de var galiba öyle şeyler. Ne bileyim o.
1: Belki kataraktı, nükleer kataraktı tarif etmek için mi Rembrandt'ı kullandı ya da
0: tersine? O da olabilir, o da olabilir. Hocalık şeyi, ne denir, yaklaşımıyla. Dolayısıyla yani bu tür şeyler sanat tercihleri ya da becerilerini analiz etmekten daha somut, bize daha yakın kılıyor, böyle bir farklılığı var ve farklılığı mantıklı bir zemine oturtmak istiyor olabiliriz ya da Van Gogh'un Van Gogh.
1: Evet, Van Gogh'un
0: renk kullanımı sadece yeteneğiyle değil de işte ksantopsisi, yani sarı görmesi vardı. Bir şeyi sarı görme hastalığı vardı. İşte o da bilmem boya zehirlenmesindendi gibi bir takım şeyler.
1: Ay Van Gogh'un ya da Van Gogh'un bütün hastalıklarına girmeyelim. Sen daha önce bahsetmiştin.
0: Evet, evet.
1: Onlarca hastalık tanımlamasıyla. Bir de magazin haberi değil, makaleler var bu konuda, değil mi?
0: Evet, evet. Yani tabii işte bu mucizevi yetenekleri rasyonize etmek olayla bütün bunlar. Bunları bir de retrospektif ya da postmortem diyelim hadi. Teşhis merakında ekleyebiliriz.
1: Hmm.
0: Modern tıp ve sanat tarihçileri geçmişteki figürleri bugünün bilgisiyle analiz etmeyi seviyor da olabilirler. Yani günlüklerindeki bir cümle, bir mektup ya da bir tablodaki bir fırça darbesi üstünden aslında şu sendromu vardı demek popüler kültürde bayağı ilgi çekici. Bir tür dedektiflik gibi de oluyor.
1: Kesinlikle
0: belki
1: bu bir dedektiflik
0: yani,
1: oluyor.
0: Hmm.
1: Edgar Allan Poe'dan esinlenen birçok müzik eseri var demiştik. Az önce de Lou Reed'i dinledik. Alan Parsons Project'te Poe'nun Tales of Mystery and Imagination, Gizem ve Hayal Hikayeleri isimli eserinden ilhamla bir albüm yapmışlar 1976'da. Grubun üyeleri Eric Woolfson ve Alan Parsons'ın Poe'yu çok sevdikleri biliniyor. Albümün iki parçasında Orson Welles de Poe'dan okuma yapıyor hatta. Hmm. Güzel bir albüm. Enteresan bir konsept albüm bu. Biz bu albümden bir parça dinleyeceğiz. Şimdi Alan Parsons Project'ten The Fall of the House of Usher'ın Pavan bölümünü dinliyoruz.
0: Filmi de var, değil mi?
1: Filmi de var.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Alan Parsons Project'ten dinledik The Fall of the House of Usher Pavan. Bitirmeden önce düşünen adamın hikayesini konuşalım diyorduk. Vakit varken konuşalım mı? Sen eski bir Bakırköylü olarak anlatır mısın? Ne olmuş da hastane bahçesinde Rodin'in bir kopyası var ve nasıl olmuş?
1: Evet, o da çok enteresan değil mi? Yani
0: Çok merak ediyorum.
1: Bakırköy Hastanesi gibi bir hastane ve bahçesinde de Rodin var. Rodin biliyor olsa ne yapardı acaba? Neyse, ilginç. Ünlü başhekimimiz Mazhar Osman'dan sonra, yani o kurucu olan başhekimimizden sonra yine bir ünlü hekim aslında o da. Doktor Fahri Ceyhal Göktulga var. Onun başhekimliği döneminde oluyor bu. Yani demek ki 1945-60 yılları arasında. Hatta hastanede çevre düzenlemesi yapılırken başhekim düşünen adam heykelinin hastane bahçesine çok yakışacağını düşünmüş.
0: Oradan
1: Nereden aklına
0: çıkmış.
1: gelmiş? Evet, bilmiyorum ama evet, herhalde seviyordur Rodin'i. Heykeltıraş Kemal Künmat'ta rica etmişler. Niye? Çünkü o da aslında Rodin hayranı bir heykeltıraş ve
0: Oo.
1: rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede bulunuyormuş tesadüfen. Belki onunla konuşurken Rodin hayranlığı üstünden akıllarına geldi. Onu da bilmiyorum.
0: Bu da güzelmiş.
1: Yani dolayısıyla o da kabul edince devasa bir kaya kütlesini ısmarlamışlar. Böyle şey taşı, kireç taşı gibi bir şey. Askeriyeden rica edilmiş o zaman Zeytinburnu'ndan galiba. Dolayısıyla bu devasa kaya kütlesi onların yardımıyla hastanenin şimdi havuz olan yerine, yani hastanenin yukarıdaki Zurat Baba tarafına değil de Dikilitaş tarafındaki kısmına taşınmış.
0: Öyle mi?
1: Eski binaların olduğu yer ya da iç bahçenin girişine yakın, öyle diyelim. Yani asıl hastane orada o sırada, çünkü yeni bölüm yok aşağıda. Derken başlamış heykeli yapmaya Kemal Künmat.
0: Bir yandan da hastanede ikamet ediyor bir
1: Hastanede
0: süre yine.
1: yatıyor, yani o sırada uzun uzun da yatıyor demek ki. İşte emeğinin karşılığı olarak günün şartlarına göre oldukça yüksek bir bedel istemiş sonra. Bitmeye yakın ama. Başında istememiş nedense de sonra. Yönetim işte onu en iyi odalarda ağırlamış, hediyeler almış falan ama ikna olmamış
0: Ah, hay
1: Kemal
0: Allah.
1: Bey. Ve heykeli yapmayacağım o zaman demiş. Bırakmış,
0: Bak
1: yarıda
0: şimdi.
1: bırakmış. O sırada ama bir eli hariç, eli kolu hariç hepsini
0: O
1: bitirmiş
0: kadar.
1: ilginç bir şekilde. Evet. Belki başka ufak tefek eksikler de vardı ama asıl hani büyük kütledeki eksik oymuş. Derken yine tedavi için orada olan Mehmet Piştar adlı bir yüzbaşı da, o da resim ve heykelle ilgilenir, severmiş. O da demiş ki ben ilgileniyorum, bunu yaparım. Ve yaklaşık 1,5 aylık çalışmayla heykeli tamamlamış.
0: Mükemmel.
1: O da Rodin hayranı bir insan ya, şey Kemal Künmat. Kemal Künmat kendi evinin bahçesine de, Bakırköy'deki evinin bahçesine de bir böyle heykel, nü bir kadın heykeli koymuş. Bakırköy'de de tanınan birisi zaten, yani işte o heykelli ev falan diye. Aslında tanıyanlar şey diyorlar, bilge, nazik beyefendi, karizmatik bir kişi olduğunu söylüyorlar işte, ama enteresan şeyleri de var. Mesela resimlerini fırça değil de bıçak kullanarak yaparmış. Aslında bu küçük malalar kullanıyor şeylerde, ressamlarda, ama onun tekniği öyleymiş o zaman nasılsa. Anksiyete varmış ya da somatoform bir takım hastalıkları varmış. O zaman bayağı 40 bin lira falan gibi oldukça
0: Çokmuş o
1: yüksek bir
0: zaman değil mi bu
1: ücret
0: rakam?
1: talep etmiş ve o yüzden bırakmış işi. Ama bu Mehmet Piştar da enteresan. O da yüzbaşı rütbesinde bir subay o sırada, dediğim gibi. Güzel sanatlarla doğuştan da ilgili. Psikotik depresyonu varmış o sırada ve heykele talip olmuş. O da seviyor Rodin ilginç bir şekilde. Yeteneğini kanıtlamak için ama demişler ki hani yapabilir misin? Yaparım demiş. O zaman bir kol yont da görelim bakalım yapabilir
0: Bozma koca
1: misin?
0: heykeli
1: Evet.
0: şimdi bir görelim.
1: Sınavdan geçirmişler.
0: Güzelmiş.
1: Neyse, geçmiş sınavı ve heykeli 40 günde, 41 günde tamamlamış.
0: Müthiş.
1: Karşılığında da taburcu etmişler.
0: Burası daha müthiş oldu.
1: Herhalde heykel yaptı diye taburcu etmemişlerdir canım iyileşmeden.
0: Değil mi?
1: Belki iyileştiği halde heykel bitene kadar kalmasını mı rica ettiler bilmiyorum.
0: Evet, yani evet.
1: Sonra kendisi bu hastanede geçirdiği süreyi Milliyet Gazetesi'ne 1952'de bir tımarhanede 3,5 yıl diye bir tefrika yazı yapmış. Yazı dizisi yayınlamış.
0: Bu düşünen adam heykeli de Bakırköy'deki 4 Aralık 1951'de resmi bir törenle açılmış.
1: Evet, evet, işte ondan sonra yapmış bu şeyi gazetedeki tefrikayı. Ama heykeli tamamlarken mesela tek başına çalışmamış tabii. Kendisine yardımcı olan başka hastalardan da bahsetmiş.
0: Ne güzel bir iş olmuş kolektif hastalarla.
1: Evet, tefrikada. Mesela Süreyya Bıyıkoğlu diye birisi var. Modellik etmiş ona. Yani heykelin eksik kalan kolunun anatomik yapısının doğru olması için saatlerce boş bir gazetenin kesesinde oturup kol pozu vermiş.
0: Mükemmel.
1: Değil mi? Ne ilginç işte. Çok şey hakikaten sürrealist görüntüler.
0: Evet.
1: Rüstem Dere diye birinden de bahsetmiş anılarında ya da işte neyse tefrikasında. O da fiziksel işlerde ve yontma aşamasında destek olmuş başka bir hasta.
0: Ya ben bunu bilmiyordum. Önünden sayısız kez geçmeme rağmen bu heykelin bu öyküyü bilmiyordum.
1: Hikaye.
0: Ama düşünüyordum fakat geçme süresinde düşünüp sonra da araştırmamıştım. Çok hoş oldu bunu anlattın.
1: Kim koydu bunu buraya?
0: Evet değil mi? Bugün karanlık bir yolculuk yaptık gibi görünsek de aslında bence aydınlık bir konuşmaydı. Boşun cehennemi, Goya'nın savaş manzaraları, Bekşinski'nin kıyamet sonrası dünyaları derken bence bunların hepsi günümüz için birer uyarı ya da ayna
1: kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Çok güzel söyledin. Kesinlikle. Gelecek hafta tam buradan yani distopyanın içinde bir umut var mıdan biraz bahsedelim. Bekşinski'nin dediği gibi distopya yok. Sadece kabus mu yoksa bir tür direniş mi nedir?
0: Evet bunu konuşalım distopyada kalmayalım. Siz de düşüncelerinizi lütfen paylaşın bizimle kendinize de iyi bakın. Sonraki programda distopyadan çıkış diyelim. Ne?
1: Evet evet umarım öyle yaparız.
0: Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
10: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yavuz Erten'e teşekkür ederiz.
4: Harici Bellek.
5: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Apaçık Radyo'da yine bir cumartesi harici bellek 329. kez yayında bendeniz Murat Meriç. Stüdyodan canlı sesleniyorum. Bugün iki çok değerli konuğum olacak. Az sonra başlayacağız. Teknik Masa'da Dila Yılmaz bize eşlik ediyor. Önce bir şarkı dinleyelim. Kardeş Türküler Yanıyorum'u seslendirecek. Az sonra Kardeş Türküler'den iki isim stüdyoda canlı olarak huzurda.

0: Kardeş Türkülerin Bahar albümünden bir türkü dinledik. Yanıyorum. Neşet Ertaş eşlik etti ekibe bu türküde, ya da ekip Neşet Ertaş'a eşlik etti, ortak bir çalışma. Bugün Kardeş Türkülerin 11 Haziran'da açık havada vereceği, uzun yıllar sonra açık havada, Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda vereceği konseri konuşmak üzere Kardeş Türkülerden Ayhan Akkaya ve Selda Öztürk'le yan yanayız. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz.
1: Gayet iyiyiz. Seni gördük daha iyi olduk diyelim.
0: Yaşasın
1: bu enerjinle.
0: Bu karşılıklı, çünkü bu konseri hatırlıyorum. 24 Haziran 2008'miş tarihe, az önce baktık. Evet. O kadar her şeyi hafızamda tutmuyorum. Kuruçeşme Arena'da 15. yıl konseri idi Kardeş Türkülerin. Onun üzerinden bile bir sürü zaman geçti. Ve şimdi kaç? 30 oldu mu?
1: 30 geçtik
0: değil mi? Evet, geçtiniz geç. Yani. Ben de niye geçtik diyorsam.
1: 1993 bizim ilk Kardeş Türkler konseri. Evet. 95'ten sonra da albümler falan başladı ama, hı-hı, ilk 93 hesaplarsak 33 olmuşuz ya.
0: Benim ilk dinleyişim Kardeş Türkleri ya da Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğunu diyeyim. Galiba şimdi Kadıköy'de balonun olduğu yerde diyeceğim ama orası da değil. Cami yapılması düşünülen alanda diyeyim bu ara. Bir Eylül Dünya Barış Günü konseriydi. Selda Bağcan, Zuhaşi Berep, Ezgi'nin Günlüğü gibi isimleri hatırlıyorum. Onlarla birlikte çıkmıştı Boğaziçi Gösteri Sanatları Toplu. Siz yani hani bir
2: çok
0: şekilde.
2: Çok eskilere gittin.
0: Evet evet, yani o da 90'ların başı galiba. Bilmiyorum hani tam tarihi hatırlamıyorum ama o sırada ben Ankara'daydım. Berep, Ezgi'nin Günlüğü gibi isimleri hatırlıyorum. Onlarla birlikte çıkmıştı Boğaziçi Gösteri Sanatları Toplu. Siz yani hani bir
2: çok
0: şekilde.
2: Çok eskilere gittin.
0: Evet evet, yani.

0: çıkışını müteakip Fenerbahçe Stadyumu'nda ÖDP'nin kuruluş yılı konseriydi galiba. Ahmet Kaya, Ferhat Tunç, Kızılırmak ve yine BGST.
1: Evet.
0: İdi hatırladığım kadarıyla. Benim ilk temaslarım bunlar sizinle ve sonra o muhteşem açık hava konserleri ve bir sürü yerde bir sürü konser, bir sürü karşılaşma, yan yana bir sürü festivalde hatta yer alma, yurt dışında da bir kısım festivallerde ben farklı bir alanda kendi
1: Aynen.
0: işimi icra ederken siz de sahnede güzel güzel şeyler söylüyordunuz. Yani böyle şimdi
2: Biz ha.
0: çok çok kendimi anlatıyorum gibi
2: Evet,
0: oldu
2: evet.
0: ama böyle çok şey hani sahiden nasıl başladı hikayeyi elbette soracağım. Ama Kardeş Türküler başta bir projeydi, sonra gruba dönüştü mü? Bunu ben yanlış mı anlatıyorum?
2: Hep
0: Yani
2: bir proje
0: gerçekten
2: olarak aslında
0: değil mi
2: gündeme geldi,
0: aslında?
2: evet.
0: Bir başlasanız
2: Tamam,
0: anlatmaya güzel
2: başlayalım.
0: olur.
2: Sen şimdi mekanlardan bahsedince ben oradan aslında girmek istedim. İlk konserimizi biz Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Kampüs'te ÖFB diye bir demirgi salonumuz var. Tiyatro salonu, orada vermiştik. Kürtçe, Türkçe, Ermenice ve Azerice repertuardan oluşan bir konserimizdi. Okuldaki ilk konser. Daha sonra dışarıdaki ilk konserimiz Mkhitaryan Derneği'nde ve İnsan Hakları Derneği'nin haftasındaydı. Ve o haftaki konser, ya o etkinliğin kaydı alınmıştı kasede. Ve elden ele hani hep anlatılır ya, elden ele bir kaset vardı,
0: Ay evet,
2: dolaşıldı.
0: hatırlıyorum öyle
2: Evet, işte
0: şeyler.
2: o kasetti yani, o ilk konserlerin şeyi. Ondan sonra duyulmaya başladı aslında Kardeş Türküler. İlk albüm çok çok sonra geliyor.
0: Tabii 95 galiba değil mi?
2: Yok, 90...
1: 95'te Feryal'in Hardasan çıkmıştı.
0: O zaman
1: Hardasan
0: 97'de
1: önce
0: 97
1: çıkmıştı.
0: mi?
1: Evet, Kardeş Türküler ilk albüm.
2: Evet, dolayısıyla aslında senin dediğin mekanlarda aslında konserler veriliyordu. Ben aslında öğrenciydim. İlk şeylerde çok yoktum o zaman. ÖDP'nin yeni hani işte kurulduğu ve etkinliklerin olduğu şeydi. STÖ'lerin gecelerinde. Daha çok oralarda konserler veriliyordu. Öyle öyle başladı şey hikaye.
0: Sen ama kuruluştan beri varsın değil mi Ayhan?
1: Varız. Yani aslında şöyle biz Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmiştik. İşte herkes bir bölüm kazanmış, girmiş işte orada okuyoruz. Aynı zamanda da folklor kulübüne girmiştik. Yani biz aslında Boğaziçi'lerde o zaman şey vardır hani böyle işte ekonomi mezunuyum ama aynı zamanda folklor kulübü mezunuyum falan gibi.
0: Büfok değil mi? Boğaziçi Üniversitesi
1: Büfok
0: Büfok
1: fotoğrafçılık
0: Ha,
1: kulübü.
0: fotoğrafçı
1: Bizimkisi
0: doğru.
1: Büfok. Evet. Orada ama çok ciddi çalışmalar yapıyorduk yani bir kulüpten. Yani bizim normal bölümde yaptığımız çalışmanın daha ilerisinde çalışmalar. Herkes özel dersler alıyor. Enstrümanlar, vokaller falan. İşte o dönem bu proje olarak gündeme gelmişti. Yani Kardeş Türküler hani Türkiye'deki bu coğrafyadaki folklora baktığın zaman hani bunun işte bir çok kültürlü yapısı zaten direkt karşılaşıyorsun. Bir de 90'lı yıllardan önce bazı şeyler yasaktı. Mesela farklı dillerde şarkı söylemek
0: Evet.
1: yasaktı. İşte ancak ıslık çalıyordunuz, ona bile itiraz edilirdi.
0: Evet ya,
1: İnsanlar
0: Kürtçe
1: birbiriyle
0: ıslık
1: kavga
0: davası
1: ederler.
0: vardı,
1: Tabii
0: doğru
1: tabii.
0: diyorsun.
1: 91 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Resmi gazetede yayınlandı. Dendi ki işte farklı dillerde şarkılar söylenebilir. O bir şey olarak kabul gördü kağıt üzerinde. Biz de aslında biraz o dönemlere denk düşüyoruz. Yani işte bizden başka ne bileyim Metin Kahramanlar vardı.
2: Kınar grubu
1: Kınar
2: vardı,
1: vardı,
2: Birol
1: işte
2: Topaloğlu
1: Komlar
2: vardı.
1: vardı,
2: Zuhal Şiberepe
1: Zuhal
2: zaten
1: Şiberepe
2: geniş.
1: vardı falan.
2: Evet.
1: Ya o dönem böyle bir hareketlenmenin içerisinden biz de Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nde bir konser çalışması olarak Selda'nın dediği gibi işte, işte o dönem bir de şey vardı işte Ermeniler, Azeriler böyle boğaz boğaz.
0: Evet.
1: Türk-Kürt savaşı zaten bayağı yüksek bir şeyde gerilimle gidiyordu o dönem. Biz bu dördünü arka arkaya böyle bir öbek olarak yapmıştık işte. Halkların kardeşliği temasını orada vurgulayarak Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Azerice bir repertuardan oluşan ilk konserimizi o zaman vermiştik. Yani o da şimdi şöyle bayağı ciddi araştırmaların üründür o da işte. Tabii biz mesela şimdi
0: Evet evet onu da
1: gelmişiz
0: hatırlıyorum.
1: üniversiteye. Hani şey bilmiyoruz ki o kadar yani işte farklı diller işte hani biz öyle bir eğitimden gelmiyorsun. Zaten
2: Aileden
1: yasaklarla
2: herkes
1: dolu.
2: Türkçe
1: Evet,
2: eğitimli ve hani o kültürle ağırlıklı olarak
1: yani
2: hani
1: herkesin ya da işte ailesinde varsa vardır
2: varsa evet.
1: gibi şeyler oluyordu. İşte burada bir takım tanışıklıklar başladı. İşte Ermeni toplumundan arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. İşte Türkiye'de yaşayan Azeriler de işte ne bileyim İran'dan gelmişti, buraya yerleşmiş falan. İşte onlarla böyle ilişkiler içerisinde bir eğitim araştırma çalışması aslında bu. Olarak o konser şekillendi. O gün bugündür de devam ediyor.
2: Yani aslında şey diyebiliriz, bir hani politik bir duruşu vardı, var hala
0: Evet.
2: ama öyle gibi oldu. Ama şuna karşı da bir duruş ve bir yol arayışı, geleneksel müzikler ve danslara bakış, onların şimdiye kadar hani bizim yaşadığımız coğrafyada ele alınışı, ve icra ediliş biçimine de bir aslında bir eleştiri.

0: Buraya tekrar düşünme biçimi, yeniden yorumlama biçimi diyebiliriz.
1: Peki yola çıkarken örnek aldığınız isimler elbette vardır. Hani yolunuzu çizen ya da rehber olan ya da hani dinlediğiniz isimler kimlerdi mesela? Yani nerelerden beslendiniz, nasıl yan yana getirdiniz? Siz ne dinliyordunuz ya da en başta hani gençken böyle 17-20 yaş arası üniversiteye hazırlanırken ya da üniversitenin ilk yıllarında?
2: Ya o kadar geniş bir yelpaze ki bu, ne bileyim, şimdi çok iyi arabesk dinleyenler de vardı aramızda. Hatta bazı yarışmalara katılmış olanlar, şimdi isim vermek istemiyorum.
1: Yo, verin.
0: Kim bu yarışmaya katıldı?
1: Ben alırım sonra programdan sonra.
0: Ben yarışmaya katılmadım.
2: Yani o dönem olurdu ya bazı yarışmalar falan, en azından takip edilirdi
1: evet,
2: falan.
1: evet tabii ki.
2: Yani dinlerdik yani sonuçta. Ondan sonra ne bileyim, yani aramızda mesela çok iyi rock dinleyicileri, icracıları da vardı. İşte biz zaten hani çaldığımız enstrümanlar, mesela flamenko severdik, Latin müziği severdik. Yani aslında çok geniş bir yelpazede. Bir de şöyle bir çıkış noktamız var bizim, hani biz burada Türkiye'de bu coğrafyada bir şeyler yapacaksak, deneysel bir şey olabilir bu, hibrit bir şey olabilir, bir senteze dayanabilir, ama bir çıkış noktası olması lazım. Bir yerden
1: Evet.
2: beslenmesi lazım. Onun
1: Evet.
2: işte o besleneceği yer aslında geleneksel olan yerdir. Geleneksel olandan beslenmek, oradan yola çıkmak, ama sadece oraya böyle sıkı sıkıya böyle müze gibi şey yapmadan, onu böyle yaratıcı bir şekilde araştırarak, belli ilişkiler kurarak onun üzerinden bir deneysellik kurmak aslında şeyden çok farklı değil. Hani sen daha iyi bilirsin, bu 60'lı 70'li yıllardaki
1: İşte
2: hani
1: Anadolu pop
2: Anadolu
1: akımının
2: pop'tur. Hani
1: aslında
2: aranjmanda bile şeydir ya, hani ya
1: evet.
2: biz Türkçe söz yazalım demişler mesela,
1: Tabii
2: işte
1: tabii.
2: ya da Anadolu pop. Aslında biz onun daha çoğul versiyonu gibi, hani ama yine gelenekten hareket ederek belli bir deneysellik kurmaya çalışarak, sanatsal olarak hem danslar üzerinden hem müzikler üzerinden, bu bizim için çok ciddi bir mesaiydi. Çok zamanımızı alan, hala da almakta olan bir
1: Evet.
2: çalışma.
1: Kesinlikle. Bir de şimdi sen söyledin, danslar da var. Hani sadece
2: Tabii.
1: bir müzik icrası değil aslında. BGST'nin o dönem yaptığı ya da Kardeş Türkülerin.
2: Tabii.
1: Bir görsel durum da var sahnede her koşulda. Bir kere
2: Zaten
1: çok görkemli bir
2: aynen.
1: orkestra, çok özür diliyorum lafını kestim ama çok görkemli düzenlemeler ve onu tamamlayan bir görsellik.
2: Aynen, bunlar zaten ritim olarak iç içe geçen. Yani biz çok takip ederdik değil mi? Dansların adımlarını, ya da dansçılar işte o adımları ayarlarken bizim müziklerdeki vurguları, ritimleri, yani biraz böyle iç içe çıkan bir dans müzik gösterisi olarak zaten hani
1: Evet.
2: yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı o dönem. O dans ve müzik ilişkisini yoğun olarak zaten biz, bir yandan da bizim tiyatrocu arkadaşlar da vardı yine Boğaziçi'nde, Biyo tiyatro kulübü. Hani onların oyunlarına biz müzik yapardık. İşte onlar gelip bizim gösteriler izlerlerdi. İşte görüş belirtilerdi. Zaman zaman katılanlar olurdu onlardan da. Yani dans, tiyatro ve müzik aslında biraz böyle iç içe gelişti ve birbirini besledi. Çünkü bu işin böyle bir dramaturjik arka planı var.
1: Evet.
2: Bir eğitim araştırma yöntemi var. Müzikal zaten epey bir armonisinden makamlarına, dizilerine, enstrümantasyonuna, vokaline, gırtlağına bir sürü şey var. Aynı şeyler karşılığı dansta da var. Bu üç disiplin böyle birbirini destekleyerek ilerledi. O zaten bir farklılık yarattı aslında. Daha böyle zengin bir çalışma ortamı oluşmuştu kulüpte.
0: Evet, yani biz şeyi çok önemsiyoruz hani üç disiplinin, çünkü biz bir artizan sanat çevresi olarak uzun yıllardır hani bu yolculukta devam ediyoruz, ürünler çıkarıyoruz. Bu üç disiplinin birbirini beslemesi, desteklemesi. Şimdi mesela Harbiye Açık Havada da, bizim açık havalarda hep öyledir. İlla bir metin boyutu, şiir
1: Evet
0: boyutu,
1: evet.
0: evet olur zaten onları konuşuruz herhalde.
1: Evet evet onlara gelmek
0: Onlar
1: istiyorum
0: çünkü
1: aslında bir
0: sadece
1: taraftan
0: müzik
1: çünkü
0: yetmiyor aslında hani
1: tabii ki.
0: dramatürjiyi anlatmak için. Hem şiirler, dans, görsel olarak da bunların hepsi bir bütün olarak bir gösteri çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Bir de elde kocaman bir sahne varsa o sonuna kadar
0: Evet.
1: kullanılmalı bence. Açık
2: Tabii
1: hava
2: farklı.
1: muazzam. Bir kere peki ilk açık hava konseri ne zamandı?
0: 2002
1: 2000
0: ya da 3 mü hatırlayamıyorum
1: bu
0: ben.
1: çalışmadığımız yerden
0: Evet
1: geldi. Ben
0: ya,
1: de bakmadım
0: tarihler.
1: açıkçası ama yani sonuçta 2000'lerin başı.
2: 2000 olması lazım ya. 2000 ya da 2000. Ya ben askerdeydim. İlk
1: Aa sen
2: ben
1: bakalım.
2: bedelli yapıyordum. O aya denk
1: O zaman
2: düşmüştü.
1: 2000 tabii.
2: 2000 olması lazım, evet.
1: 1999 sonrası
2: Evet,
1: çünkü.
2: evet.
1: Tabii. İlk Hasan bahsetmişti bana sizin projeden. Yani o bağımsız dinleyişimi saymıyorum o 1 Eylül Dünya Barış Günü'ndeki. Onun da o olduğunu sonradan zaten hani böyle şeyleri yan yana koyarak. İşte onun o klasik seslenişi vardır ya moruk süper bir şey yapıyorum ben diye oturtmuş ve dinletmişti ve hatta albüm daha yayınlanmadan bir kasetini hediye etmişti. sen bunu dinle ama ortalıkta yayma bir şey yap diye. Hayır hayır şey sizin albümün kaseti Kardeş Türküler albümü daha baskıdaydı o sırada hani hazır kopya. Bir kaset kopyası yapmıştı vermişti ve ben böyle o dönemde deli gibi dinliyordum. Çünkü Tülay German benim çok sevdiğim bir isim. Sizin kaset de Burçak Tarlası'yla başlıyor.
2: Evet.
1: Böyle acayip güzel gelmişti bana ve sonrasında hani çok şaşırtıcı, ezber bozucu o dönem için. Çünkü aslında bir taraftan hani Kürtçe evet kağıt üstünde serbest bırakılmıştı ama un kapanında çok da serbest değildi. Yani Rahmi Saltun o ilk Kürtçe denemesi ki onun arkasında da Hasan vardır. Ya da işte Nepa'nın bastığı o Nevroz. Başta enstrümantal basıldı mecburen, sonra Nilüfer Akbal'ın da sesiyle serbest bırakıldı. Hani böyle böyle dönemlerden geçerken böyle bir sürü dilde bir sürü şarkının bir albüm içinde karşımıza çıkması bu derleme olurdu en fazla. Yani birileri bir şeyler derlerdi. Ama hani her dilde Ermenice, Kürtçe, Çerkezce, Azerice ve daha nice dillerde pek çok şarkıyı Kardeş Türküler bizim önümüze sundu hem konserlerde hem albümlerde.
0: Evet ya bu konuda Hasan abi ve Kalan Müziği'ye çok emeği çok evet, çok teşekkür
1: ederim. Saygıyla
0: da
1: anmak gerekiyor Hasan'ı. Kalan Müziği de tabii ki takdir etmek lazım. Hala varlığını sürdürüyor neyse ki.
0: Evet. Tabii. Bizim şekilde. En büyük beslendiğimiz kaynaklar geleneksel danslar ve müzikler. Demin hani konuştuğumuz gibi orada tabii ki her zaman şey şansımız olmuyor açıkçası. Hani gidelim derleme yapalım, araştırma yapalım. Ama sağ olsun ki hani bizim gibi düşünen ve bu müziklerin, kültürlerin yaşamasını isteyen insanlar var. Ve bu dili konuşan ve o müziğin icra eden hala ya da dansı. Onlar çok yardımcı oluyorlar. Bizi işte dilinden, telaffuz çalıştırmasından, şarkı önermesinden, kaynak sunmak açısından olsun. O yüzden etrafımızda aslında bizden sahnede diyelim 10 kişiyiz. Artizan çevresi olarak 100 kişiyiz ama onun etrafında hakikaten binlerce insanın emeği var kardeşliklerin bu zamana gelmesinde. O yüzden hepsine ayrı ayrı herkese teşekkür ederim.
1: Ya işte bu çok acayip gelmişken. Yani şimdi mesela tek tek isim saymaya kalksak evet. Kardeş Türküler ekibini bile saymaya kalksak programın evet. 10 dakikası gider.
0: Evet.
1: Hani bizim öyle kitabı, acayip bir ekip.
2: Bilirsin hatırlarsın. Bilirim, 15. yılda çıkartmıştık. Onun arkasına şey yazalım dedik hani bir katkıda bulunanlar şeyi çıkartalım.
1: Bir cilt daha ekleyelim.
2: Sonra tabii yazalım falan dendi yani güzel olur falan dendi. Girişte kişi bitmiyor. Kitap çıkacak artık yani. Biz hala sondaki ismi arıyoruz. 300'ü geçti, 350 oldu falan eyvah, böyle. Eyvah. Tekrar baştan arıyoruz. İnşallah kimseyi unutmamışızdır. Ya niye girdik bu işe? Keşke kimse yazmasaydık. Ama artık yazmış da olduk falan.
0: Belgeselde de aynı şekilde.
1: Şimdi tabii tabii işte evet.
2: En zor kısmı o.
1: Evet. Kesinlikle. Şimdi gelenek, dil filan demişken açık hava konserlerine de girecekken bir eski şarkı dinleyelim. Bizden ama bizden olmayan bir şarkı. Sizin de sahnede icra ettiğiniz Esma Recepova'nın Çaya Şukariye. Şarkısını dinleyerek bence
0: bir
1: evet ya yani ve hani sayenizde onu canlı dinleme şansına da sahip olmuştuk ki hani
0: çok acayip
1: şey
0: onun
1: evet.
0: Geldi ilk bir tane ağıt okudu değil mi Ayhan?
2: Evet.
0: Böyle yüzünü şey yaptı bir beyaz bir örtüyle hı-hı. kapattı mikrofonun önüne geçti öyle biz yüzünü görmüyoruz ama bir ağlama sesleriyle beraber hani icra ediyor zaten hı-hı. acayip etkileyiciydi çok özel bir sesti o da çok biz çok değerli müzisyenlerle çıktık sahneye. Şimdi evet böyle işte. Gerçekten düşününce şimdi tekrardan böyle şey oldum. Tüylerim diken diken oldu.
1: Ben de aynı durumdayım şu anda gerçekten. Ve çok değerli müzisyenlerle evet, de sahneyi evet, paylaşacaksınız evet. 11 Haziran'da. Ona geleceğiz ama şimdi önce Çaya Şukariye'yi dinleyelim. Bu herkesin bildiği bir şarkı zaten. Hı-hı. Açık Radyo dinleyicisi. Evet, açık evet. Radyo dinleyicisi zaten çok iyi biliyor.

0: Apaçık Radyo'dayız. Harici Bellek sürüyor. Ben Deniz Murat Meriç. Konuklarımız Ayhan Akkaya ve Selda Öztürk, Kardeş Türkler ekibinden ve 11 Haziran'da Harbiye Açık Hava sahnesinde verilecek Kardeş Türkler konserini konuşmaya başlayacağız. Evet. Buna bir Esma Recepova şarkısıyla girdik. Çünkü Esma Recepova yıllar yıllar önce yine bir Açık Hava sahnesinde Kardeş Türkler'le birlikte yan yana gelmişti ki yan yana zaten konserin başlığı, şimdiki evet, başlığı. Bir sürü konuk var, birazdan sayarız onları. Ama biraz Harbiye konserlerinden aslında bahsetmek isterim. Çünkü Harbiye çok önemli bir mekan ve Kardeş Türkler'in de önemsediği bir mekan. Ben kendi adıma söyleyeyim, her yıl Kardeş Türkler'in Harbiye'de vereceği konseri merakla beklerdim. Çünkü kimler çıkacak, neler olacak, hani biraz temasımız olduğu için önceden haberini alıyordum bazılarının, ama bazıları sahiden sürpriz oluyordu. Hani şöyle bir soru sorsam mesela, kimler geldi, kimler geçti bu konserlerden, ilk aklımıza gelen isimler
1: çok
0: nedir desek.
1: Çok gibi illaki unutacağımız kişiler
0: tabii,
1: olacak
0: tabii,
1: ama.
0: Tabii tabii, yok yok, bir şey değil zaten, evet. Hani bir retrospektif yapmayalım.
1: Öyle aklıma gelenlerden söyleyeyim. Mesela Aynur Doğan geldi. Hakkari, evet. Dengbejler geldi. Kadın Dengbejler geldi. Siirt'ten, Botan'dan. Eruhlar Derneği. Hı-hı. Şimdi ilk başta Kürtlerden böyle aklıma
2: Mıtırıklar
1: şey
2: geldi.
1: Sonra Mıtırıklar geldi. Evet. Sur Belediyesi Diyarbakır. Hı-hı. Oradaki ufak çocuklar geldiler. Böyle 8-9-10
0: evet, onu da hatırlıyorum.
1: O acayip bir sahne.
0: İlk ben Diyarbakır'da dinlemiştim onları yıllar önce Kürt Müzik Konferansı'nda. Sonra sizin sahnenizde, evet, tekrar dinleyince çok mutlu olmuştum.
1: Evet, çok etkileyiciydi onların, evet, sahnesi. Diyarbakır Çocuk Korosu da vardı. Hı-hı, hı-hı. Onun dışında İstanbul'dan Sayat Nova Korosu. Birkaç sefer hatta birlikte çıktık. Dostlar Korosu'yla yine başka bir gösteri vesilesiyle yine, evet, Harbiye'ye çıkmıştık. Çerkez Derneği'nden arkadaşlarımız bu sene de, hı-hı, yine hani varlar, onları anlatırız.
2: Birol Topaloğlu, Ayşenur Koli.
1: Karadeniz'den, evet, Ayşenur Koli var, Birol Topaloğlu, Onur Şentürk.
0: Bunlar da saymakla bitmiyor,
1: onlar
0: çok
1: güzel. Beşköylü. Evet, Beşköylü Tevfik. Sonra
2: Sarıköylü Tevfik.
1: Sarıköylü Tevfik, evet.
2: Ve ailesi.
0: Beş ailesi. Şey değil tabii, sadece Açık Hava Tiyatrosu diyorum ama Kuruçeşme Arena ve Unique'de, evet, de verilmiş, evet, konserler yani, var. Açık Hava konserleri Türkiye'nin bir sürü yerinde.
2: Tadilattaydı. O,
0: evet, evet.
2: İşte o zaman arenaya geçmiş ama, hı-hı, aynı konsept devam etti. Yani aslında şimdi bizim bir turne kadromuz var. Hani daha dar kadro olarak. Evet. Yani elimizden geldiği, evet, kadar bunu bütün böyle her tarafa, işte yurt dışı olsun, yurt içinde olsun, festivaller olsun, başka şehirlerde olsun yaymaya çalışıyoruz. Tabii, hı-hı, orada olanaklar çerçevesinde 8 kişi, 10 kişi böyle bir ekip oluşturduk. Tabii bu saydığım isimler biraz tabii daha çok böyle hani bu işin içerisindeler. Çünkü gidiyorlar, geliyor, yani gidiyoruz, geliyoruz bir sürü yerlerde konserler vermeye. Yani bu işi biraz yaymaya çalışıyoruz. Hı-hı, hı-hı. Ama tabii ki Kardeş Türkler projesinin hakkı çok daha böyle kalabalık bir şey. Yani şimdi faal olarak kullanılan 30'un üzerinde dil var. Hani 73 kültür var denir ama şu anda faal olarak kullanılan 30'un üzerinde dil var. Bunların hepsinin böyle bir müziklenmesi, danslarına bakılması, işte geçişkenliklerinin araştırılması, oradaki, hı-hı, makamlar, diller ve bunların sergilenmesi dediğiniz zaman sadece 8-9 kişinin yapabileceği bir iş değil bu. Aslında bunun böyle bir, yani hayatın böyle olması lazım, okullaşması lazım. Yani Türkiye'deki müzik eğitimini, dans eğitimini falan bir şey, bu şekilde kurulması, hı-hı, lazım. Ama bunlardan çok uzak bir noktada olduğumuz için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Harbiye Açık Hava'da aslında bizim için en olanaklı yerlerden birisi. Yani en böyle kalabalık ve o kültürlerin temsilcileriyle buluşabildiğimiz, beraber ortak bazı, hı-hı, deneysel çalışmalar da yapmayı zorluyoruz zaman zaman. Bunu gerçekleştirebildiğimiz bir mekan. O anlamda da kalabalık bir etkinlik oluyor tabii ki her seferinde.
0: Tabii ki bir yandan bir de hani geçmiş dönemleri düşünerek yıl sonu müsameresi gibi, ama bir taraftan da bir sonraki yılın da ilk adımı gibi, yani hem hoş geldin hem hoşça kal, böyle ikisini birbirine bağlayan bir yan yana geliş diyeyim sanki.
1: Evet, biz mesela şöyle, yani açık hava konserlerinden sonra acayip bize mesela yansıması çok oluyor. Hem tahmin kültür sanat ediyorum çevresine, biz de hani turne grubu olan kadroya söyleyeyim. Hı hı. Çünkü oradan gelen böyle bir enerji ve güçle daha da inanarak bir daha devam ediyorsun yapacağın işe. O bir böyle şey, yenilenme ve tazelenme gibi oluyor hakikaten. Yan yana şundan da aslında çıktı, hı hı, biraz. Ayhan aslında söyledi ama ben de bir iki bir şey eklemek, lütfen, isterim. Özellikle hem bizim memleketimizde öyle, hem dünyanın birçok yerinde öyleyiz. Her yerde savaş var ve herkes... Toplumsal düzeyde baktığımızda da herkes birbirinin sen şu dine inanıyorsun, yok sen transsın, sen kadınsın, sen Ermenisin, sen Kürtsün, Kürtçe söylüyorsun ya da işte Suriyelisin gibi gibi bir sürü şeylerle, etiketlerle aslında ötekileştiriliyoruz.
0: Evet.
1: Ve yan yana durmak aslında çok çok zor. Biz bunu bir aslında bir yaşam duruşu, felsefesi olarak öneriyoruz. Aslında yeni bir şey değil. Biz zaten kardeşçiliklerin sözü zaten bu. Misyonu bence bu. Başından beri zaten bunu söylüyoruz. Ama her seferinde başka kelimelerle, başka cümlelerle yeniden söylüyoruz. Çünkü hiçbir şey değişmedi. Ve buna çok ihtiyacımız var. Bu yan yanalık da şöyle, nasıl yan yana durduğumuzda kimse kimsenin önünde arkasında değildir ya. Hiyerarşik bir şey değil. Eşit temsiliyet. Ve her türlü, hani anayasal düzeyde de öyle, toplumsal ilişkilerde de öyle. Bu aslında yapması çok zor bir şey.
0: Evet.
1: Ailemizi düşünelim, işte yakın çevremizi düşünelim ya da örgütlü olduğumuz bir ortamı düşünelim. Bir partiyi düşünelim, daha da büyük ve de en büyüğünde de bir toplumu düşünelim. Bu o kadar zor bir şey ki gündelik hayatımızda, hani yakın etrafımızdaki ilişkilerden şunu çok görebiliriz. Aslında hiç kolay bir şey değil. Yani daha o eşit ilişkilenmeyi kurmak. Yani bir gerilim olur, sürekli bir didişme olur.
0: Tabii.
1: Herkesin egosu olur, birbirinin üstüne çıkmaya çalışır, ezmeye çalışır falan. Bunları görüp yaşıyoruz her yerde, her ilişkide.
0: İşte sadece bir apartman hayatında ya da iş dünyasında bile.
1: Yani o yüzden biz bunu daha büyük toplumsal ölçekte hani olsun istiyoruz. Bunda ısrar ediyoruz çünkü bu şekilde herkesin daha özgür ve kendini özgürce ifade edebileceğini düşündüğümüz için o inadımız devam ediyor.
2: Ya bu yan yanalık aslında çok ilginç. Onu biraz daha konuşabiliriz belki.
0: Lütfen.
2: Şimdi canlıları düşünelim. Hani böyle insanlar, kuşlar, böcekler, yani köpekler, kediler. Şimdi böyle biraz yukarıdan baktığımızı düşünelim. Hani gökyüzünden bir baktığında böyle çok uzaklaştın. Küçücük böyle yan yana bir sürü şey görürsün ya böyle. Canlılar yani insanlar falan, işte ne bileyim, köpekler. Yani beraber yaşıyoruz yani burada. Yan yana görünüyoruz yani.
0: Evet.
2: Oradan belki şeyi çok anlamayabilirsin yani bu nedir falan gibi, ama öyle yaklaştıkça birçok farklılıklar çıkacak. Herkesin ifade şekli farklı olacak. Farklı diller çıkıyor, farklı kültürler çıkıyor, farklı yemekler çıkıyor, farklı dertler çıkıyor. Kimisi yaşlı, kimisi genç, kimisi yeni doğmuş. Farklı gelenekler çıkıyor. Biz yani yan yana yerine başka kelimeler de kullanabiliriz. Mesela ne bileyim omuz omuza diyebilirsin, el ele diyebilirsin
0: bir
2: falan.
0: Arada.
2: Ama onlar mesela biraz böyle o farklılığı biraz da arka plan atıyor. Onlar da tabii ki iyi niyetli tahayyüller ama bir tık arkada kalıyor orada hani şey. Yan yanalıkta ise aslında biz o farklılıklarımızı koruyarak. Çünkü o farklılıklar bizim zenginliğimiz. Yani bizim aslında 90'lardan beri söylediğimiz, belki bizden önce de söylenmiştir mutlaka. Ama yani bu farklılıklar bizim zenginliğimiz. Bu farklılıkların yaşaması için de eşit ifade hakkı lazım. Yani başka bir de işte demokrasi lazım. Aslında bunların hep iç içe geçen şeyler oluyor. Farklılıkları korumak, işte etkileşimleri bulmak. Yani şimdi Selda'nın dediği gibi, işte şimdi biz apartmanda komşumuzun yüzüne bakmayabiliyoruz, selamlaşmayabiliyoruz falan, ama yani tuhaf bir uzaklaşma var. Şimdi bu daha da bir önem kazandı. Yani şimdi şey tespit etmek de yetmiyor. Sen Türksün, Kürtsün, Ermenisin, Azerisin falan, o değil olay. Yani biz beraberiz, yan yanayız. Yarın bir gün başımıza bir şey gelse hep beraber gidiyoruz değil mi? Mesela depremden taşları kaldırıyoruz, bir şeyler oluyor, Allah korusun diye. Yani biz çünkü sonuçta yan yana derken, yani yukarıdan baktığında yan yana park etmiş arabalar değiliz yani. Yani bizim takım duygularımız var, etkileşimimiz var, iletişimimiz var. Hani bunları güçlendirelim, eşit, saygılı bir şekilde yapalım bunu ve eşit ifade hakkını gözeterek yapalım dediğimiz zaman aslında ortaya çok büyük bir zenginlik çıkıyor. İşte bunun bir örneğini, bir şeyini sunuyor. Yani bir kolektif hatırlatma aslında bizim belki sahnede yaptığımız.
0: Evet, o çok önemli. O kolektif hatırlatma hali, o kolektif hafızayı yeniden canlandırma.
2: Ama bunu hayatı genelinde hani düşünmek lazım. Tabii
1: bunu
2: yani.
1: Şeyden aklıma geldi, onu söyleyebilir miyim? Dans
0: lütfen.
1: Mesela halay ya da horon gibi hep beraber yapılan danslar vardır ya. Bence o bu duyguyu çok güzel şey yapıyor.
0: Tabii zaten
1: anlatıyor.
0: Bir konserde.
1: Hem içindesin birey olarak hem de topluluğun bir üyesisin ve toplu olarak... o coşku acayip bir zevk. Bunu hiçbir şey veremez. Yani
0: ama işte
1: o...
0: bir konserde yan yana olup dinleyici açısından bakıyorum. Grupla bütünleşerek ya da sahnedeki sanatçıyla o şarkıyı birlikte söylemek bile o yan yanalık halini bence çok güzel tarif ediyor.
2: Ya bir yandan da şimdi onu izlerken, katılırken ya da dinlerken diyeyim, hani şey, kendinden de bir şeyler görüyor insan.
0: Evet.
2: Yani çünkü biz sonuçta hiçbirimiz tek başına böyle bir, ya ben %100 Türk'üm, %100 Ermeni'm gibi değil. Sonuçta zaten öyle bir kültürel zenginlik içerisinde yaşıyoruz ki, hani yemeklerden müziklere kadar, danslardan işte ne bileyim sokaklara kadar, binalara kadar, mimariye kadar, zaten o harman var bizde. Biz onların içerisinde büyümüşüz. Yani mesela orada bir abdalları dinliyorsun. Kırşehir'den gelmiş abdallar mesela. Ama yani mesela hayatının bir döneminde Ankara'da yaşamış olabilirsin, olmayabilirsin. O müzikte bir şey buluyorsun. İşte o şeyi biraz böyle formüle etmek, aslında bunu okullaştırmak, hayatın geneline yaymak, o işte o şey dediğim şey aslında o kültürel zenginlik, ortak hafızamız. Hı hı. Onu işte bir örneğini sergiliyoruz burada mütevazi bir yerden ama işte bunun yayılması da çok önemli bir yerde duruyor.
0: Şimdi sen bunları anlatırken bambaşka bir yerden, hiç alakası da yok belki ama bir İlhan İrem şarkısı geldi aklıma. Kocaman uzayda mini mini dünya, mini mini insanlar. Düşünelim haydi bir araya gelsek, bunda ne mana var? Sözleri böyle. O daha hümanist bir taraftan bakıyor tabii. Dev kadroyla çok sesli bir buluşma olarak tarif edilmiş basın bülteninde. Sizin bu yeni açık hava konseriniz, oraya geleyim yine. Geleneksel Harbiye buluşmalarına bir yenisini ekleyen Kardeş Türküler saat 21'de gerçekleşecek bu özel gecede, 11 Haziran'da. Farklılıklara saygı duyarak bir arada yaşama şiarını seyircisiyle paylaşıyor, diyor. Esma Recepova'yı dinledik az önce, Çaya Şukari'ye. Bu aslında farklı zamanlarda hayatımıza giren bir şarkı. Yıllar yıllar önce Hasan Ür söylemişti bunu. Sonrasında Ajda Pekkan farklı bir Türkçe yorumla söyledi. En son Candan Erçetin söylemişti ve Candan Erçetin de sizin konuklarınızdan birisi. Konukları ben sayayım aslında, hani evet, afişe olur. Bakarak kopya çekerek sayayım çünkü hepsini bir anda hafızamda tutma olanağım yok. Candan Erçetin, Mine Koşan, Songül Öden, Deniz Barut, Erol Babaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ve Yunus Deveci ve Sayat Nova Korosu. En azından afişte şimdilik yazılanlar bunlar. Hani belki yeni sürprizler de olabilir mi?
1: Bundan sonra biraz zor olabilir. Çünkü az vaktimiz kaldı ama kendi içinde sürpriz var, öyle diyelim. Bu süper. İsimlerin içinde sürpriz
2: şu
1: var.
2: Şu an 90 kişinin üzerindeyiz zaten.
0: Evet, peki o zaman 11 Haziran'da bizi neler bekliyor sorusunu sorayım. Sonra bir şarkı dinleyelim, sonra yine konuşmaya devam edelim.
2: Ya bu işte açık hava çalışmaları hani 2000'li yıllarda da öyleydi aslında. Hı-hı. Bizim böyle diğer çalışmalarla besleniyor, çakıştırıyoruz. Yani ne bileyim işte biz mesela Neşet Ertaş'ta stüdyoya girmiştik. Değil mi? Bahçe Duvarı'ndan açtım ya da işte Feryal'in albümünde şey var, Hata Benim vardı falan. Yani,
0: evet.
2: Ama mesela onları açık havaya da taşıyabiliyorduk ya da bunun tersi de olabiliyordu. Ya da biz mesela bir Balkanlara gitmiştik Fehmiye'yle bir program için. Esma Recepova ile orada biz ilk bir tanışmıştık. Ya da işte orada bizim gaydacılar falan gelmişti. Biz onlarla bir kayıtlar yapmıştık. Ondan sonra buraya çağırmıştık. Yani bu sene de aslında biraz öyle benzer bir şeyler de oldu. Biz işte bir YouTube üzerinden böyle bir şeyler paylaşımlar yaptık. Daha doğrusu programlar hazırladık sesler birleşince diye. Orada temel derdimiz biraz şeyden, 90'lı yıllarda başlayan bir süreç var. Şimdi o zaman bu işe başlayan insanlar, mesela Agos olsun, işte Çerkez Derneği olsun, Kardeş Türkler olsun, işte diğer gruplar olsun falan, işte Kınar olsun falan. Acaba bugün ne durumda yani? Ya da bugünkü gençler nasıl bakıyorlar?
0: Bir temize çekme ve hafıza tazeleme de söz konusu.
2: Bir de bugünkü
0: tarafta
2: durumları şey yapalım, ne bileyim yani. Çünkü
1: bizim
2: o zaman,
1: için de yani aslında.
0: Tabii tabii işte hepimiz
1: biz
0: için.
1: Biz kopmuş, uzaklaşmıştık.
2: Biz 20'li yaşlarda mesela başladık. Hep de benzer dönemde kurulmuş bunların çoğu. Agos da öyledir mesela, hatırlarsın.
0: Evet evet tabii ki.
2: Peki bugün ne durumda? Aras Yayıncılık mesela. İşte Tom abiyi kaybettik. Acaba ne olacak mesela bundan sonra gibi falan, hani sorular olduğu bir şeydi. Biz de böyle bir şeye başladık. Yani bir YouTube üzerinden bir konuşalım, dertleşelim gibi bir şey başladı işte. Mesela Sayat Nova'yla konuştuk. Orada genç arkadaşlar, yani görece genç, orta yaş diyebiliriz artık ama yine eskilere göre genç. Onlar mesela yeniden bir şey.
1: Evlendi, çoluk çocuklar oldu.
2: Çoluk şimdi çocuklar oldu ama mesela diyorlar ki ya biz çocuklara diyor bu Ermenice oyun oynatmak, şarkı söyletmek, mesela bunu nasıl şey yapabiliriz? Öyle yani şimdi tabii. Biz bir koro çalışması yapıyorlar mesela, diyorlar ki ya biz 10 senemizi kurtardık şimdi dil açısından diyorlar mesela. Bu çok yani bir yandan hüzünlü bir cümle, hani bunun böyle olmaması lazım, bunun resmi olarak rahat yollardan şey olabilmesi lazım ama bir yandan da iyi bir şey. Orada yeni bir tekrar kuruluyordu Sayat Nova, hadi gelindik açık havada buluşalım, yani hem karşılıklı bir destek de oluyor bu aslında. Ondan sonra İstanbul Kafkas Kültür Derneği var, işte Çerkezlerin şeyde bağlar başında. İşte oraya gittik ya, ne oluyor Çerkez dünyasında neler oluyor falan filan. İşte onlar da başladılar ya, işte biz mesela 80'lerde isimlerimizi kullanamıyorduk. Aslında benim adım işte Janberk ama mesela buraya Janberk yazılır falan işte. Ama işte artık kullanıyoruz ama şöyle şeyler var falan. Yani orada da bir sürü bir hareketli bir ortam var. İşte kendileri işte kurslar yapıyorlar, işte dansları gençlere aktarmaya çalışıyorlar falan. Hadi dedik siz de gelin. Yani bunlar çünkü çok önemli girişimler. Yani gençlere nasıl aktarılacak, nereden aktarılacak? Yani bu TikTok çağında, hani o da önemli. Onu şey ya da yapay zeka çağında hala insanlar böyle şey yapıyorlar. Yani bir öyle bir dert var. Yani biz bunu gençlere aktaralım. Hani sadece böyle bizim yaptığımız müziği gençler dinlemesinin dışında aslında bu işin mutfağında neler oluyor yani. Aslında biraz onları şey yapmak için. Ondan sonra kalktık Kırşehir'e gittik. Çok sağ olsunlar, belediyenin de büyük bir desteğiyle. Orada Abdallarla bir sohbetlerimiz, kayıtlarımız oldu. O program daha işte bunlar kurguda bir kısmı. Yani yayın, yavaş yavaş yayınlanacak. Şimdi orada da derin bir yoksullukla karşılaştık. Gerçi Türkiye'nin sorunu da diyorlar ki ya işte abdallık bitiyor artık falan. Ya niye bitsin falan diyorsun. Koskoca gelenek falan. Ya işte desteklenmiyor. İşte maddi açıdan çok zor durumdalar. Herkes bir yerlere göç ediyor. Hı hı. Neşet Ertaş da Neşet Emmi'miz de yok artık diyorlar falan gibi. Biz dedik hadi siz de gelin.
1: Siz de katılın kervana.
2: Gibi gibi böyle yavaş yavaş böyle büyüyen bir şey oluşmaya başladı.
1: Bu görüşmelere, buluşmalara bir de bizim için bir önemli tarafı da şu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Folklor Kulübü'ndeki bizden genç olan arkadaşlar. Biz de orada yetiştik. Dolayısıyla hani hep böyle bir deneyim aktarımı, birlikte bir şeyleri yapmak, bunu önemsiyoruz. Hani ne kadar yapabiliyoruz o ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ama hep öyle bir şeyimiz var, çabamız. O kuşakla beraber yapıldı bu görüşmeler. Bu da önemli. Hani hem aynı ortamda bulunmak, o anlamda bir deneyim, ilişki aktarımı, o gençlerin bir arada buluşması ve konuşması. Yani
2: biz nasıl folklor kulübünden yetiştik? Hala oradan o gelenekle devam. Hani biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bazen aksilikler olsa da, gepler araya girse de.
1: Arkadaşlar onlar yapıyorlar şimdi. Genç kardeş türküler yani diyelim. Biz hani 8-9 kişiyiz turne kadrosu ama orada bir o proje devam ediyor, eğitim araştırma çalışmaları.
2: Biz işte şeyi fark ettik ya, bu aslında İKKD'de, Çerkezler'de de var, Abdallar'da da var. Ya bizim gençler ne olacak diyorlar orada, yaşlılar. Sayat Nova'ya gidiyoruz işte, gençler yeniden koroyu oluşturmaya çalışıyor falan. İşte biz işte diyoruz ki ya bu
1: bir telaş var kulübü, ne olacak bakalım.
2: Folklor kulübü canlansın. Yani biraz hani hala bir iş başa düşüyor şeyi var yani. Tabii. Aslında. Yani bu tür gösteriler de aslında biraz burayı da destekliyor, onu söylemeye çalıştım hani. Yani burada bir buluşuyoruz, bir moral oluyor. Yani öyle bir yanı da var bu işin.
0: Tabii tabii, o çok klişe bir cümle var ya hani son dönemlerde sürekli tekrarlıyoruz. Neşemizi çaldılar böyle bir şekilde. Hani çalınan bir neşe yok aslında yani bir şekilde hepimizde bir şey var ve yan yana gelebildiğimizde bunu görüyoruz zaten. Tabii. Hani Apaçık Radyo'nun açılma sürecini başlatan o hikayede de mesela dayanışma çok önemliydi. Evet, ve evet, o kadar aynen. Çok büyük bir yan yana geliş oldu ki.
1: Evet,
0: ya da Apaçık Radyo'nun, eski Açık Radyo'nun şenlikleri mesela, dinleyici destek projesi kapsamında yapılan şenlikler de siz de çok da kez yan yana geldiniz. Orada radyoyla.
2: Bizim hani, burada bir de şey var hani onu unutmadan ekleyeyim. Bu yan yanılıkta farklı disiplinlerin de bir arada olması var. İşte demin saydığın isimler arasında oyuncu arkadaşlarımız var. Arka planda süpervizörlerimiz var. Tiyatrocu arkadaşların destekleri var. Yani böyle bir arkada bir dramaturji çalışması, mutfak çalışması harıl harıl yürüyor. Metinler yazılıyor. Bir de hem amatör müzisyenler var. Hani amatörü biz çok severiz. Hani amatör müzisyenlik çok en güzel şeydir tabii ki. Hani aşkla yapılan demektir yani kelime anlamı. Bir de hani bu işi meslek olarak yapan, daha profesyonel dünyadan gelen ya da biraz daha tırnak içerisinde daha böyle tanımış isimlerin de katılabildiği bir format aslında bu. Bir, o anlamda da bir buluşma oluyor. Ve de insanlar buraya böyle gönüllü olarak katılıyorlar. Bu yani o kadar güzel, naif bir ortam oluşuyor ki. Yani gelip de buradan şey yapmazsın yani. Ya bunun işte şeyin olacak, şusun olacak diye maddi taraftan o kadar gündeme yapamazsın ya böyle bir ortam. Ya öyle bir durum olmuyor zaten. Bir
1: zaten
2: yan
1: pratikte
2: yana.
1: De yok.
2: Evet.
1: Yani
2: ona da gelelim hemen.
1: Ona da yani şöyle belki bazı gelecek dinleyiciler şu an bilet fiyatları hiç aklımda değil gerçekten. Yüksek olduğundan belki de şikayet ediliyor olabilir. Hepimiz dayanışma çerçevesinde katılıyoruz.
0: Evet evet, bir kere arkada.
1: Masraflar tabii. Neyse hani ona gidiyor gelinen.
0: Arkada gelir. Büyük bir emek var, çok büyük bir masraf var her şeye bir yana. Yani o Açık Hava Tiyatrosu'nun kirası dahil çok büyük bir masraf ve... Dolayısıyla bu da bilet fiyatlarına ister istemez yansıyor ki vergileri falan da katarsak zaten iş büyüyor.
1: Şey.
0: Evet.
1: Biz hani kıymet verdiğimiz için bu şeye, etkinliğe, bu geceye. Çünkü İstanbul'un göbeğinde aslında bu fikriyatı kamusal bir alanda şey yapmak. İsterdik ki hakikaten hani 1 milyon, 2 milyon insan gelsin İstanbul'dan. Öyle bir mekan olsun ama biz de bunu yapabiliyoruz.
2: Hatta aynı başka şehirlere taşıyalım
1: başka
2: bunu falan.
1: Başka şehirlere
2: taşınsın
1: aynen.
0: Şimdi 90 kişinin aslında başka şehirler ama küçük küçük taşınabiliyordu
2: küçük,
0: yani.
2: Küçük
0: sizin o Tahribat-ı İsyanlı Mehmet Erdemli konserinizi, o da 20. yıl konseriydi galiba. Bir iki konukla Mersin'de izlemiştim.
2: Ama
0: mesela,
2: mesela böyle bu kadar kalabalık 90 kişi mesela biz prova yeri bulmakta bile zorlanıyoruz. Yani o kadar insan bir yerde buluşuyorsun. Bir ses sisteminden tut da ulaşımına kadar ya da buluşuyorsun da bir çay içelim desen düşünsene 90 tane çay falan.
1: Evet. Yani böyle... O yüzden şimdi buradan da şunu aslında geliyoruz. Yani tek başına hakikaten olmuyor hiçbir şey. Yan yana durarak burada da birazcık kurumlara, derneklere, belediyelere özellikle çok yani, iş düşüyor.
2: Bu tür çalışmaların desteklenmesi lazım. Yani.
0: Evet evet kesinlikle her koşulda.
2: Biz de desteklemeye çalışıyoruz açıkçası yani olay o.
0: Tabii yani birbirimizi destekleye destekleye bir yerden tabii. Bir yere ilerleyeceğiz. Çok hızlı geçiyor vakit. 12.44 şu anda saat. 15 dakika kaldı programın bitmesine. Bir şarkı daha dinleyelim.
1: Tabii, tamam.
0: Kayseri Goğum. Hem sizin son albümünüzden bir şarkı, 2017 son albüm, 2014 son Açık Hava Konseri. Açık Hava Konseri geri geldi, albüm projesi var mı sorusunu soracağım. Şeyden sonra, şarkıdan sonra Kayseri Goğum'u dinleyelim. Kardeş Türküler'den Apaçık Radyo'da Harici Bellek'tesiniz. Ayhan Akkaya ve Selda Öztürk konuğumuz Kardeş Türküler ekibinden.
3: Sayıktı da o karasız. Ya Allah, zirgışım zor karakış. Sitha şu ev sibrekin, sayıktı da o karasız.

0: Apaçık Radyo'da Harici Bellek sonuna yaklaşıyor. Son 5 dakikamız. Ayhan Akkaya ve Selda Öztürk konuğumuz. Kardeş Türküler'in 11 Haziran'da vereceği açık hava konserini konuşuyoruz, konuştuk. Kayseri Go'um son albümden bir şarkıydı. Yeni bir albüm projesi var mı sorusunu soracağım demiştim, sordum.
1: Evet. Şimdi aslında biz bu sene biraz böyle bir konsept projesiyle geçirdik. Yani Ahmet Kaya'dan bahsediyoruz. İle Kardeş Türküler isminde ve yoğun olarak da onun çalışmaları, provaları ve şu anda da onun konserleri bayağı devam ediyor, gerek yurt içinde gerek yurt dışında.
0: Hala izleyemedim ben onlardan birini. Yakalayacağım umarım.
1: Onun da bir yazın duyuracağız yani, şeyde İstanbul'da büyükçe bir konseri olacak. Yaşasın. Onu bekleriz mutlaka.
2: Kasım ayında yaptık ilk.
1: İlk başta Kasım ayında başlamıştık işte. Kendisini ta hayattayken görüştüğümüz beraber bir şeyler yapma konusu vardı. Maalesef olamadı. Tam onu görüştükten birkaç ay sonra vefat etti.
0: Ne güzel olurmuş.
1: Sonra işte Gülten Hanım'la birlikte falan tekrar işte bu projeyi gündeme getirmiş olduk. Ve çok güzel bir içimizde kalmamış oldu. Bir de çok güzel bir duygulu bir konser olduğunu düşünüyoruz bunu. Şu anda biraz onunla geçti. Yani belki oradan birkaç şarkıyı kaydetmek gibi bir şeyimiz de var. Yani. Ya da konser kaydı çıkartmak gibi. İşte onunla bu yazın projelendireceğiz bu 11 Haziran geçtikten sonra. Bir de hani bu Ahmet Kaya'dan sonra önümüzdeki sene ne yapabiliriz? Bu aralar yavaş yavaş konuşuyoruz. Hani daha böyle tekrar bir Kardeş Türküler'in kendi iç dinamiklerinden hareketle konseptli bir iş yapmak gibi bir takım önerileri de açığız şu anda. Senin de önerin varsa alabiliriz programı.
0: Konuşuruz. Bunları şimdi bu konuşmaya aralar başlarsak bitmez. Aynen. Kardeş Türküler gitmez.
1: Bu aralar konuşuyoruz.
0: Sakıncası yok ama maalesef programımızın
2: derdimiz
0: bir sınırı var.
2: Hakikaten şey, daha genç kuşaklara nasıl hani ulaşabiliriz, sevdirebiliriz Kardeş Türküler'i.
0: Ama bir sürü başka projeniz de vardı bir dönemde, işte 45'li şarkılardan. İşte Feryal'in solo projeler ve daha bir sürü başka yan
1: onlar
0: projeler devam
1: ediyor bir yandan. Tabii onlar hala yani devam ediyor.
0: Ama Kardeş Türküler olarak kardeş gençlere ulaşmakta fayda var zaten. Hani bu açık hava konseri yeni bir başlangıç olsun diyeyim ben aslında. Çünkü yıllar sonra yeniden o sahnede sizleri görmek çok heyecanlı olacak 11 Haziran'da gerçekten.
1: Ya zaten sahnemiz de çok genç yani, bakma bizim burada konuştuğumuzda yani, değil mi? Biz şu an azınlıktayız yani.
2: Evet.
1: Ortalamamız 30'un altında şu an, bayağı bir genç arkadaş da var.
2: Ve 86-90'a yakın kişi olacağız sahnede.
0: Ben de bir sürüsünü ilk kez göreceğim sahnede aslında bir taraftan yani. Kemik kadroyla çok temas ettik ama onlarla ilk kez karşılaşacağız ve bu heyecanlı bir şey. Son cümleler var mıdır?
2: Konser hakkında. Yani şu açık havalar bizim için...
0: Ya da senin
2: için,
0: başka son cümle.
2: Tamam, bizim için pek çok açıdan çok kıymetli. Onları biraz bahsettik aslında.
0: Tabii ki.
2: Ama şimdi demin öyle arada şey yaparken ismini zikretmediğimiz bir sürü çok kıymetli...
0: Edemediğimiz,
2: unuttuğumuz yani. Evet. Bir sürü müzisyen, sanatçı dostumuz vardı. Bazılarını maalesef kaybettik. Dilber Ay, Sırrı abi.
0: Ya işte demin aklıma onlar geldi mesela. O Dilber Ay'la Sırrı... Süreyya
1: müthiş bir sahne.
0: Çıktığı sahne muhteşemdi.
2: Evet.
0: Onu asla unutamam.
1: Şu an aramızda değiller.
2: Unutamayız. Evet. Neşet Ertaş öyle kaybetti. Neşet Ertaş öyle. Yani kaybettiğimiz çok oldu. Onun dışında işte Sezen Aksu, Ara Dinkciyan,
1: Arto,
2: Tunç Bayacıyan, Onno.
1: Ondik
2: Dinkciyan. Ondik dedemiz. Evet. Ondik Zülfü abi. Zülfü evet.
0: Hepsini i̇şte bak yine saymaya başlayınca.
1: Hepsine buradan selam gönderelim, bizi affetsinler.
0: Bence de böyle bitirmekte fayda var galiba. Yani böyle bitirmekte derken en azından bu cümleyi tamamlamakta. Ayhan Akkaya ve Selda Öztürk, çok teşekkür ediyorum. Kardeş Türküler'le ilk radyo programımdı bu benim.
2: Biz de
0: ve hani çok yan yana geldik. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nden Ankara'ya uzanan bir sürü yerde. Ama ilk kez bir program yaptık. Ve bu benim için çok heyecanlı ve gurur verici bir durum. Apaçık Radyo adına da ben teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız.
1: Ya biz de teşekkür ederiz. Bize bu olanağı sunduğu için Apaçık Radyo. Bir de hani
2: yan yana durduğu için.
1: Hani sana da bir parantez açmak istiyorum ben. Hani yani yaptığın iş çok önemli. Hani Türkiye'de popüler müzik tarihi deyince hem
2: çok
1: yayıncılık alanında hem
2: var,
1: kitaplar alanında bizim yani kaynak kişisin bizim için.
0: Çok güzel.
1: Sakın
0: yani
1: bırakma.
0: Bunu duymak ayrıca güzel. Bırakmayacağız. Yan yana yürümeye devam edeceğiz. Apaçık Radyo'yu da katarak bu cümleyi kuruyorum tabii ki. Harici Bellek bitmek üzere. Son bir şarkıyla, bir türküyle aslında, Kardeş Türküler yorumuyla sunacağımız bir türküyle programı bitireceğiz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte ben yine buradayım. Kardeş Türküler 11 Haziran'da Açık Hava Tiyatrosu'nda ve
2: bekliyoruz
0: sizleri.
2: Herkes.
0: Bekliyor. Yan yana olmak
1: istersin.
0: Orada
2: yan yana
0: buluşmak.
2: Olmak isteyenler. Herkes.
0: Şahane. Ben her zamanki temennimle bitireceğim bugün programı barışa hasret kalmadığımız, yasaksız ve yan yana gelebileceğimiz günlerde, ben çok kullanıyorum bu yan yana kelimesini ve bu konserde görmek çok güzeldi. Yeniden buluşmak üzere. Ben Deniz Murat Meriç, Harici Belli'yi dinlediniz. 329. kez yayındaydık. Selda Öztürk ve Ayhan Akkaya konuğumuzdu. Yayın masasında, teknik masada Dila Yılmaz vardı. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
2: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Seda Binbaşgil ve Hakan Binbaşgil'e teşekkür ederiz.
1: Hey! Açık derin!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Ap Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz, canlı yayındayız. İki hafta önce kriz başlıklı bir seri program başlatmıştım. İlk programı Doktor Mehmet Erem, denizci ve yazar arkadaşım. Ve de daha onunla denizdeki kriz ortamlarını konuştuk. Daha sonra Ömer Madra ile geçen hafta kriz konuştuk. Tabii ki gezegenin krizlerini konuştuk doğal olarak Ömer'le. Bu hafta da Açık Deniz'i Eraslan Sağlam'la yapacağız. Eraslan hoş geldin.
1: Merhaba Beysun ve merhaba herkes.
0: Evet Eraslan, bugün bu programın duyurusunu yapmak için küçücük bir şey çizdim. Altına da Eraslan Sağlam ile kriz ve sanat diye bir başlık açtım.
1: Eyvah, çok büyük.
0: Kaç program kaldırır sence?
1: Bence biz birlikte buradan bir başka bir program yapmaya Didem'e başvurabiliriz bence bu konuda.
0: Peki Ömer Badra'ya geçen hafta şöyle bir şeyle başladım. Ya Ömer abi, kriz nedir bana anlatsana diye soran bir çocuğa ne derdin diye sordum. Sana da aynı şeyi sorayım. Ufaklıklardan biri gelse, Tomris filan, baba kriz nedir dese ne derdin?
1: Herhalde ezberimde kaldığı kadar bunu büyük Ozan, Avignon'un Ozan'ı Shakespeare'le cevap veririm. Senin çiziminden de ilham alarak, harika bir çizimle duyurmuşsun programı. Hamlet'te şöyle diyor: var olmak mı yok olmak mı? Bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel, zalim kaderin yumruklarına, oklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla bitebilir bütün acıları, yüreğin çektiği bütün kahırlar, insan olduğunun. Uyumak, ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan, düşünmeli bunu. Bu düşüncedir felaketleri yaşanır kılan. Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevgisinin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına, iyi insanın bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunlara katlanmak, ağır bir hayatın altında inleyip terlemek, ölümden sonraki bir şeyden korkmasa, o kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya ürkütmese yüreğini, bilmediğimiz belalara atılmaktansa çektiklerine razı etmese insanı. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini ve nice büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar. Bence Shakespeare'in güzel cevabı vermiş.
0: Evet, sağ olasın Eraslan. Tabii şimdi herkes şeyi düşünüyordu. Belki Eraslan bunu kağıttan okuyordur diye.
1: Yok.
0: Hayır. Eraslan bunu benim sorumun hemen arkasından böyle doğaçlama tıkır tıkır anlattı geçti.
1: Zaten böyle bir hazırlık yapmadık.
0: Evet.
1: Karşılıklı olarak.
0: Zaten bu programın temel şeylerinden biri önceden ne konuşacağımızı konuşmuyoruz.
1: Gerçekten şaka bir yana, Shakespeare bu tiradla, tek bir Hamlet tiradıyla bence sorunun tam 12'den vuran cevabını vermiş vaziyette.
0: Ben bu seri programı niye başladım? Hep kriz hayatımıza olumsuz bir unsur olarak geliyor. Halbuki ben krizin aynı zamanda yapıcı pozitif sonuçları da olabileceğini biliyorum. Görüyorum daha doğrusu. Yani,
1: yaşıyoruz.
0: Evet, yani ne bileyim işte, aşk da bir krizdir aslında ama yani sonunda işte başka şeylere gider. Ya da ne bileyim, insan vücudu bir krize girdiği zaman kendi o doğal yapısında olan savunma mekanizmalarıyla o krizi başka bir şeye dönüştürebiliyor. Sanatta krizi konuşmak istiyorum. Yani tabii en tipik örneği işte o klasik dönemden sürrealizme, soyutlamalara geçme dönemi aslında bir tür bir krizdi. Çünkü krizi aynı zamanda itiraz. Bir de krizin öyle bir şeyi var ki, yani bir krizde birileri onu negatif bir olgu olarak görüyor. Bir başkaları ise bunu pozitif bir şey olarak görüyor. Ve ben merak ettim, böyle bir sürü şey yapayım, bir de sözlüğe bakayım dedim. Çok hoş bir şey var. Krizi aynı zamanda dönüm noktası diye açıklıyor Türk Dil Kurumu'nun şeyinde. Gerçekten de öyle. Mesela geçen hafta işte ben ilk okul rastladığım zaman çok çarpıldım diyeyim. Çernobil bir şu anda dünyanın en önemli laboratuvarı haline dönüşmüş. Çünkü doğa o insansızlaşan o bölgede, o coğrafyada. Geçen hafta işte ben ilk okul rastladığım zaman çok çarpıldım diyeyim. Çernobil bir şu anda dünyanın en önemli laboratuvarı haline dönüşmüş. Çünkü doğa o insansızlaşan o bölgede, o coğrafyada yepyeni bir hayat kurmuş.

0: Dursak baht dönümü denilen nokta aslında kriz.
1: Bu kriz baht dediğim Türkçe anladın mı?
0: Kader. Ha, evet. Kader, baht. Baht. Ama baht. Literatürde buna baht dönümü deniliyor aslında bu krize. Ya da çatışma noktası ya da tepe noktası ya da peripeti denilerek açıklanıyor. Fakat ta antik Yunan'dan günümüze baktığımızda dediğin şeyi doğrulan delikte yürüyor bütün hikaye. Yani önce tiyatronun ve aslında dansında doğuşuna dönüp baktığımızda Dionysos şenliklerine. Dionysos şenlikleri aslında bir doğanın döngüsüyle ilgili bir tapınma ve şükür niteliği taşırken iş çığırından çıkıyor. Tanrı Dionysos'a insanların adaklar sunduğu ve birbirini esrime törenleriyle parçaladığı hale gelip sonrasında yasaklanıyor. Fakat bu yasak beraberinde tiyatronun doğuşunu sağlıyor. Antik Yunan'a baktığımızda sonra en çarpıcı örnek tabii ki Orta Çağ. Yani Orta Çağ karanlığına dönüp baktığımızda Orta Çağ'ın Rönesans'ı doğuruyor olması tam da bu nedenlerden ötürü ve Orta Çağ'dan Rönesans'a geçişe dönüp baktığımızda sadece sahne sanatları ya da tiyatro sanatından bahsetmek değil, hepsinde resim sanatında, heykel sanatında, bütün sanatlarda muazzam bir sıçrama görüyoruz. Çünkü Orta Çağ karanlığı bir özgürlük arayışına sebep oluyor. Dolayısıyla bir Rönesans ortaya çıkıyor ve az önce dizeleriyle andığımız Shakespeare'i doğuran neden bu?
1: Rönesans'a kriz diyebilir miyiz?
0: Rönesans da kendi içinde bir kriz diyebiliriz ama sonraki aşaması da kriz diyebiliriz. Başlangıç aşaması son derece müjdeli bir doğumdur Rönesans'ın. Evet. Ama sonrasında Rönesans devam ederken bir dakika diyorlar. Sen ne yapıyorsun? Doğayı taklit et, dur taklit et, dur. Bu yetmez ki bize. Çünkü bana doğa hiç öyle gelmiyor deyip başka bir krize sebep oluyor. Ve bu krizden de aslında artık naturalizme ve oradan da günümüz sanatına doğru bir yolculuk doğmaya başlıyor. Yani aslında buna tam olarak kriz sözcüğüyle açıklamak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama elimizde bir referans noktası var. O da Karl Marx
1: dönüm
0: ve
1: noktası,
0: diyalektik materyalizm. Evet. Diyalektik materyalizmin zaten öngördüğü felsefe tamamıyla bu neden sonuç ilişkisi üstünden yürüyerek ya bir regular yani reel bir düzlemde değil daha neden sonuç ilişkisiyle ve yükselen bir ivmeyle yürüyen bir şeyden bahsediyoruz. Diyalektik materyalizme baktığımızda yani aslında sorunun tam cevabı senin diyalektik materyalizmde yatıyor bence.
1: Evet tabii o ama bir anlamda bunu açıklamak. Ben aslında şunun sohbetini kurmayı düşünüyorum herkesle. Becerebilir miyim bilmiyorum ama. Yani bir analiz yöntemi evet tabii ki işte diyelim ki materyalizm ya da başka düşünce sorgulama yöntemleri diyelim ya da bakış açıları oluşturma yöntemleri diyelim. Sonuçlarını değerlendirmek önemli. Yani mesela sana da oradan tiyatroda sorayım. Ben iyi bir tiyatro seyircisi değilim.
0: Ama tiyatroyla hep direkt ilişki, çok önceden beri direkt ilişki kurmuş birisin. Yani afişle, fotoğrafla.
1: Ama hayır ben seyirci anlamında söylüyorum. Yani çünkü ben daha hani kediciler, köpekçiler vardır ya. Tiyatrocular, sinemacı. Ben sinemacılar tarafındanım. ama şunu görüyorum. Mesela bir dönem sinema özellikle el almaya başladığı zaman tiyatro seyircilerinde bir hafif yani iyi tiyatro seyircilerinde bir tür ne oluyor şimdi yahu filan gibi ne olacak bizim tiyatromuz filan gibi şeyler değerlendirmeler geliyor. Tıpkı işte internet ya da televizyon çıktığı zaman ne olacak bu yazılı basın gibi tartışmaları hatırlarsın. Teknoloji tiyatroyu olumlu anlamda değiştirdi mi? Mesela hep klasik şeydir tiyatrocular günlük hayatta da biraz böyle yüksek sesle konuşurlar. Çünkü tiyatro salonunda o sahnedeki ses arka sıraları da gözeterek biraz daha volümü yüksek
0: rezonansı ve hacmi daha
1: yani
0: geniş
1: kullanıyor. Onu hesaplayarak oyuncular işlerini yaparlar. Şimdi yeni teknolojiyle birlikte ne bileyim ya mikrofonları vesaireyle bu sorun tırnak içinde çözüldü mü?
0: Şimdi bu sorun bu şekilde çözülemez zaten. Yani bu sorunun çözümü yaka mikrofonu çözümüne dönüp baktığımızda palyatif bir çözüm olarak kalıyor. Bu sorunun çözümü... Öyle.

0: Değil mi?
1: Tabii ki tiyatro mimarisinden geçiyor aslında.
0: Akustikten söz.
1: Elbette. Çünkü bu bir mühendislik alanıdır sonuçta. Yani siz tutup da salon açtım diye çok da anlamını anlamadığım, çok amaçlı bilmem ne salonu dediğinizde çok amaçlı bir salon, bir tiyatro salonu yani, olamaz.
0: Bir garajı tiyatro elbette dönüştürmek gibi.
1: Evet, aynen öyle. Ki garajın tiyatroya dönüştürülmesi bile daha iyi bir fikir. Çok açıldığı iddia edilen çok amaçlı salonlarda. Çünkü bir tiyatro salonu yapmak çok ciddi bir iş, yani bir müteahhitle çözebileceğiniz bir iş değil. Yani bir
0: mimar gerekiyor, evet, mühendis gerekiyor.
1: Aynen öyle. Mesela. Çünkü yakın mikrofonu ile yaptığınız çözümün palyatif bir çözüm olmasının nedeni şu. Belki de son derece gerçekçi bir oyun oynuyorsunuz ve bu oyun içerisinde belki de fısıltıyla konuşmanız gerekiyor ve seyircinin bu lafları kolondan değil, sizin çıplak sesinizden duyması gerekiyor. O zaman yakın mikrofonu ile çözemezsiniz.
0: Ama fısıltıyı 60 metre mesafede fısıltı olarak oynayabilmek mümkün mü?
1: Dönüp bakalım amfiteyatrlara. Onlarda nasıl oluyordu bu iş?
0: Evet. Nasıl
1: demek ki olabiliyor.
0: Fısıltı. Ama fısıltı çok önemli bir kategori bence. Elbette. Yani öfkeyi çok kolay dile getirebilirsin. Çünkü öfke meydan sesidir aslında. Evet. Ama fısıltı yatak odası sesidir. Yani.
1: Bedroom voice. Keşan Ali Destan'da Madame Olga'nın dediği gibi.
0: Peki biraz bu son teknolojik gelişmeler, yani aslında biz çok başka bir kuşak bunu yaşayacak mı bilmiyorum ama yani o PTT'de işte jackli kablolu santrallar vardı, sıraya giderdin, evet. Hep konuşulur bu Ankara ile konuşmak için işte gün sonra, 3 gün sonra, 2 gün sonra filan gibi. Oradan şimdi ya bir dakika ChatGPT'ye sorayım. Ne oluyormuş bu tiyatroda kriz desem, böyle bana cevap veriyor. Şimdi bu müthiş bir şey, tanıklık süreci. Bunu nasıl görüyorsun? Yani bunun senin tiyatrona etkisi oldu mu?
1: Şöyle görüyorum. Etkisi tabii ki oldu ama bunu nasıl kullandığınız ve nasıl beslendiğinizle ilgili bir meseledir. Yani çok dünya tarihinde çok önemli bir tiyatro insanı vardır. Peter Brook yazdığı kitabın alanında boş alan zaten. Ve şunu konuştuk yıllarca, gerek akademilerde öğrencilerimizle gerek provalarda. Bir oyuncunun ve bir seyircinin olduğu her yerde tiyatro başlar. Tiyatro yapabiliriz. Dolayısıyla bu umutlu bir krizden umutlu bir çıkışı gösteriyor. Çünkü yarın bu bütün dijital sistemleri bir şey olabilir, ortadan kalkabilir ki zaman zaman bunların sinyallerini alıyoruz. Yani bir AI'dan bahsedemeyebiliriz bir süre sonra. Anında Google'a sorduğumuz bir soruya cevap alamayabiliriz bir müddet sonra. Ama tiyatroyu biricik kılan şey diğer disiplinlere, teknolojik unsurların kullanıldığı disiplinlere göre her alanda ve her yerde yapabiliriz. Yani şu an seninle biz karar verdiğimizde, bak camın arkasından bizi seyrediyor şu anda. Hı-hı. Biz de stüdyoda yuvarlak masanın başındayız. Kanlı canlı bir sohbet yapıyoruz. Hı-hı. Ve bizi pür dikkat izliyor. İşte burada başlar tiyatro. Ama tabii ki burada enayilik yapmamın bir manası yok. Tutup da teknolojik anlamda bilgi, enformasyon toplama, dramaturjiyi genişletme anlamında elbette ki kullanırım. Ama kullanırken karşımdaki AI de olsa hep şu soruyu sorarak kullanırım. Kaynağın ne? Çünkü en büyük tehlike bu dezenformasyon ve yani geçtiğimiz özel yayını hatırlayalım. En çok konuştuğumuz konuydu. Dezenformasyonun yarattığı manipülasyon üstümüzdeki. Dolayısıyla buna karşı hep uyanık olmak gerekiyor.
0: Peki biraz o zaman bana çok sevimli geldiği için hazır da seni yakalamışken üzerinde konuşmak istiyorum. Sokak tiyatrosu. Mehmet Ulusoy.
1: Evet.
0: Şimdi o da bir duruma itiraz değil miydi? Yani işte biz buradan seninle işte amfiteyatrolardan konuşuyoruz. Tiyatroya göre tasarlanmış mimarisi, mühendisi olan mekanlardan söz ediyoruz ki bunlar hepsi çok doğru ve gerekli şeyler. Ama birden birisi çıkıyor. Ben bunların hiçbir şey umurumda değil. Ben sokağa çıkarım. Ne akustik var, ne mekan var. Ama çok iz bıraktı.
1: Tabii.
0: Yani mesela ben işte dediğim ya çok meraklı bir tiyatrocu seyircisi değilim. Ama mesela Ast'ı unutamıyorum. Ankara Sanat Tiyatrosu. Onlar işte salıncaklara şunu, yani yeni objeler katarak, yeni ifade biçimlerini, mekanizmalarını kurarak bence olağanüstü bir dönem yaşattılar. Tabii. Ne diyorsun sen?
1: Şunu diyorum, çok temel bir mesele vardı bugün zaman zaman ıskalanan. anlaşılır olmak. Hı-hı. Yaptığının izleyene ulaşmasını dert edinmek. Temel derdin bu olduğunda aslında salon, yapı, para, pul biraz önemini yitiriyor. Çünkü tiyatro yapabilmemiz için bir fikre ihtiyacımız var. Ve belki de sadece bir fikre ihtiyacımız var. Sağlam bir fikre. Bu fikri bulduğunuz anda sokaklar, fabrikalar, otobüs durakları, her yer bir tiyatro sahnesine dönüşebilir ve kendi oyuncaklarını üretebilir. Dolayısıyla hiçbir şeyle sınırlı kalmak zorunda değiliz. En güzel örneklerinden biri, evet, Mehmet Ulusoy'dan bahsettin. Ona da bir günaydın diyoruz. Olağanüstü ilham vericidir ve çok yürekli işler yapmıştır. Ama dönüp İtalya'ya baktığımızda Dario Fo'ya bu mikrofonu boynuna asarak iple çok geniş halk kitlelerine tiyatro yoluyla derdini ulaştırmaya çalıştı. Derdi neydi? Faşizme karşı nasıl durulur ve ben bu derdi tiyatro aracılığıyla ve güldürerek nasıl yapabilirim? Bunun peşine düştü. Hakeza tekrar buraya dönüp baktığımızda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yaklaşık aynı dönemlerde Muhsin Ertuğrul'un yapmış olduğu bölge tiyatroları ve kahvede tiyatro fikri. Bütün İstanbul'un çeperlerine ulaşarak bütün kahvehanelerde tiyatro yapmıştı. Daha da eskiye gidelim. Meddahlık.
0: Evet.
1: Tam olarak budur.
0: Evet.
1: Bir kahveye oturuyor, eline bir sopa, sırtına bir peşkir alıyor ve insanlar pür dikkat onu izliyorlar. Ve aslında bir nevi meddaha döndüğümüzde kimi zaman evet saraya yakın durmakla birlikte kimi zaman da bütün gerçek haberleri meddahlardan öğreniyoruz. Yani basının yaptığı görevi görüyor. Şu anda tam da şu sıralarda Almanya'ya dönüp baktığımızda da muazzam bir oluşum var. Gazete tiyatrosu diye. Yani gazetecilerle gazetecilerle tiyatrocuları bir araya getirip haberin gerçekliğini ya da gerçek dışılığını bu basın bilgilerini alarak sahne üstünden seyirciye enforme ediyor. Tiyatronun dinamiklerini kullanarak. Şimdi bunun için tutup da EYA'ya ya da başka bir şeye bel bağlamanıza ihtiyaç yok. Bunun için cesur fikre ihtiyacınız var. Tıpkı içinde bulunduğumuz yer. Apaçık Radyo'da olduğu gibi. Burada da evet biz teknolojiyi elimizden geldiğince maksimumda kullanıyoruz. Ama bu teknoloji olmadan da biz buradaydık. Çünkü sağlam bir fikrimiz vardı.
0: Peki hazır Apaçık Radyo'ya geldin. Hemen Ömer'e sorduğum soruyu sana da sorayım. Krizden söz ediyoruz.
1: Evet.
0: İşte bu karasal yayınla ilgili bir kriz yaşadık. Dolayısıyla şu anda Apaçık Radyo'da internete devam ediyoruz. Sözlerimize, sözümüze.
1: Evet.
0: Ben bunu olumlu buluyorum. Yani tabii ki karasal yayın ciddi bir kayıp. Yani ulaşım kolaylığı anlamında, evet, yani dinleyiciye ulaşma anlamında da hepimiz biliyoruz ki karasal yayın çok işimize yarıyordu. Şimdi daha zor bir alandayız. Daha bu yüzden de daha yaratıcı olmak zorundayız.
1: Evet.
0: Yani yepyeni bir alan. Ben Ömer'e şeyi söyledim ya, ben radyoya girdiğim zaman genç arkadaşlarda bu enerjiyi hissediyorum dedim.
1: Tabii. Yeni, bunu kafaya takıyorlar.
0: Evet, bir şey. Yeni bir şeyler bulmaya çalışıyor. Evet. Yani tam da böyle benim söylemek istediğim şeyin örneği bu. Kriz var, evet var. Bunu çözmek üzere birdenbire radyoyu bir basamak yukarıya doğru ittiren bir ivme başladı.
1: Evet.
0: Ve yani
1: ve bir direniş biçimi olarak aslında.
0: Evet. Tam da öyle yani. Biz buradayız cümlesinin, evet, altını dolduran bir enerji aslında. Ve devam ediyor. Peki şunu da devam etmek istiyorum izninle.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi mesela sinema şu anda bir anlamda bir kriz içinde bence. Çünkü yapay zeka var.
1: Evet.
0: Artık işte herkes, yani birazcık bilgisayardan anlayan herkes oturup seni beni alıp ikimiz de bir film yapabilir hale geldi. Bu
1: bir dakika, çok özür dilerim, lafını balla kesiyorum burada. Şimdi İran sinemasına dönüp baktığımızda yapay zeka yoktu. Ama İran sineması vardı. İran sinemasını şu anda durduran tek bir şey var, devam ediyor olması. Amerika'nın işgali.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biraz parametrelere buradan gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ha, ben şeyden söz etmeye çalışıyorum. Yani yeni bir durum sinemanın aleyhine yürüyor. Mesela tiyatroda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü tiyatro çok sahici bir şey.
1: Evet.
0: Çok gerçek sinemaya göre. Yani hiçbir yapay zeka gelip bir tiyatroyu yaratamaz. Ama sinemayı yaratabiliyor. Yani işte gazetecilerin bir araya gelip gerçek mi değil mi? Mesela şu anda gerçeklik de sorgulanmaya başladı medyada, görsel medyada, sinemada, videoda vesaire. Yani ve görüyorsun ki işte Amerika fake videolar yapıyor, haber anlamında İran'da yapıyor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla şey var yani işte bakıyorsun İşte birilerini Ahmet'i Mehmet'i karşı karşıya getirip konuşuyorlar ve görüntü çok sahici ve çok ikna edici. Ve
1: Ama bu der, buradaki
0: bu
1: dert
0: çok
1: zaten bizim fokusumuzu kaybettirmek. Tamamıyla bunun üstüne kurulu. Yoksa o videoyu mu yapay zeka yapmış, onu mu yapmış, bu Trump'ın videosu mu, Elon Musk'ın mı, yoksa İran... Bir dakika, bu esnada ölen çocuklar var. Savaşta ölen
0: Evet,
1: çocuklar
0: evet,
1: var.
0: evet, evet.
1: İşgal edilen memleketler var, işgal edilen coğrafyalar var. Tamamen fokus kaydırmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Biz de bunu tartışarak ana tartışmamız gereken şeyi tartışmıyoruz. Tıpkı küresel iklim kriziyle ilgili hep yandan ve teğet geçirerek yapılan açıklamalarla bunu başka bir manipülasyonlarla tutup yaşasın çevre gününü kutluyoruzla tırnak içinde bir literatür içinden söyleyecek olursak bizim gazımızı alıp sanki küresel iklim kriziyle ilgili yapmamız gerekeni yapmışız hissettiriyorlar. Aynı şekilde gördün mü Trump'ın ne videoları? Bir dakika kardeşim, ne videosuysa ne videosu. Önce benim savaşa hayır demem gerekiyor. Dolayısıyla bu tamamen fokus kaydırmak üstüne kurulan şey.
0: Evet ama işin en tehlikeli yanı çalışıyor olması.
1: Evet.
0: Yani
1: Bizim de bu numarayı yemememiz
0: evet,
1: gerekiyor
0: en
1: işte.
0: ürkütücü ve senin benim bu numarayı yememem çok önemli değil. Ama genel bir kitlenin bunu yememesini sağlamak gerekiyor. Yani geçen hafta Ömer'e şeyi söyledim. Ya dedim hala dedim Dolmabahçe'deki bacımın üzerine işediler yalanını temizlemeye çalışıyoruz. Ne yapay zeka şeyi. Sadece kürsüden söylenmiş bir yalan.
1: Evet.
0: Yani ne bilgisayar var ne teknoloji var. Hiçbir şey yok. Bir yalan var ortada. Ve öyle bir sosyal yapı var ki bu yalanı temizlemek için çok fazla çalışmak gerekiyor ve temizlememiz gerekiyor.
1: Elbette.
0: Ve hatta yani uzun vadede yalanı siyasetten temizlememiz gerekiyor. Açık ve dürüst olmak değil midir asıl en büyük
1: Her
0: kaldıraç?
1: yerde ve her zaman yapmamız gereken şey
0: Hı.
1: tartışmasız bir şekilde, yani yalanı aklayıcı ya da beyaz yalan gibi böyle tuhaf bir şeyle
0: Evet, beyaz
1: açıklayıcı
0: yalan değil
1: hiçbir şey olamaz. Yalan yalandır ve bizim yalana yalan dememiz gerekiyor.
0: mi?
1: Yalan söylüyorlar şu anda dememiz
0: Hı.
1: gerekiyor. Ve ne mutlu bize ki bizim önümüzde bir mikrofon var Beysun.
0: Evet.
1: Bu muazzam bir şey.
0: Evet. Peki hazır teknolojiden söz ediyoruz. Biraz seyirci ve yapımcılar üzerine bir iki şey sormak istiyorum sana. Dün söyledim dışarıda Mor ve Ötesi'nin konserine
1: Evet.
0: gittik. Çok uzun zamandır da dinlememiştim arkadaşları. Çok da severim hepsini. Ondan sonra şey dikkatimi çekti. Bir ışık düzeni var. Bir görsel unsur olarak var. Öyle bir şey ki beni rahatsız etti. Yani o kadar abartılmış ki seyircinin gözüne çakan ışıklar, oradan gelen kırmızılar, buradan gelen maviler bir görsel şov
1: Evet.
0: ama grubu da dışlayarak yapılan bir şey. Bakıyorsun abi bizim çocuklar sanki bir gösterinin rol unsurları haline gelmişler. Halbuki biraz sakin olup müzik dinlemeye niyetim varken o kadar agresif bir şey ki ışık düzeni ve ışık tarzı diyelim. Arkada da işte bir takım görsel şeyler dönüp gidiyor. Onları da çok anlamadım. Başarısızdı grafik olarak. Ne diyorsun yani bir yapımcı bu kadar müdahil olmalı mı yapılan konsere ya da başka bir şeye?
1: Şunu diyorum, müdahil olabilir ama müdahil olduğu şeyde yapımcının da artık dramaturji bilmesi gerekiyor. Yani neye giriyorum ve nasıl bir tasarım? Özden yoksun bir tasarım hiçbir işe yaramaz ki. Ha, ama sakin olmak lazım çünkü bu bir dönem. Şu anda dört elle sarılan şey bu. Yani tabii ki Mor ve Ötesi'ni tenzih ederek söylüyorum burada. Paketlemek, var olan bir şeyi paketlemek üstüne kurulu. Halbuki içinde çok kıymetli bir oyuncak var. O kıymetli oyuncağı paketten oyuncağı göremiyorsam o paketleme yanlış anlamına geliyor zaten.
0: Kesin göremedim.
1: Tabii ama sakin olmak lazım. Bu bir dönem şimdi. Buna sarılındı. Bundan sonra hatırlıyorsundur %100. John Baez konserleri, Maria Farandouri konserleri, Bob Dylan konserlerini hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: Tekrar bu unik olana geçilecek zaten. Çünkü bu paketleme kendini tüketecek çünkü gerçek bir şey değil. Bunu ila nihai yaşama ihtimali yok.
0: Hayır, herkes sahneye bakıyordu. Ben uzun uzun seyircilere baktım. Ya bu insanlar mutlu mu değil mi filan diye. Konserin başında böyle bir tür daha soğuk bir şey vardı. Yani insanlar dinliyor, işte çocuklar söylüyorlar filan. Konserin sonuna doğru iş artık eğlenceye dönüştü. Eğlenceye dönüştüğü andan itibaren Mor ve Ötesi ve seyirciler neredeyse havada kucaklaştılar.
1: Hı
0: hı. O çok güzeldi.
1: Evet.
0: Ama bütün konseri bu gözle izlediğim zaman işte o soruya geldim. Ya bu kadar tantanaya gerek var mı yani?
1: Yok, biraz geçecek Beysun, geçecek mi? Sakin ol. Geçecek.
0: Peki. Sizin tiyatroda şeyiniz var mı? Yani bir sinemayla dostunuz, arkada projeksiyonlar vesaire, o tür tasarımlar yapıyor
1: Şöyle,
0: musunuz?
1: Şöyle, bunu projenin kendisi belirler. Yani bir dönem şu hastalık vardı. Her oyunda projeksiyon görmeye başlamıştık biz.
0: Benzer bir problem yaşadınız.
1: Aynen öyle. Benim tiyatromda yoktu o kadar fazla. Proje belirler. Yani örneğin Cumartesi insanlarla ilgili bir oyun yapmıştı Metin Balay. Tatavla sahnede.
0: Metin Balay.
1: Metin Balay yapmıştı. Şimdi dönüp baktığımızda belgesel tiyatro. Kaçınılmaz da orada projeksiyon kullanımı.
0: Belgesel tiyatro ne demek?
1: Belgesel tiyatro var olan gerçekleri dramatize etmek değil, aktörler ya da aktörler ve aktrisler aracılığıyla belgeleri tiyatronun kendi disiplinleriyle, yani ışık, ses, işte örneğin barkovizyon gibi şeylerle seyirciye ulaştırması. Yani var olan temel gerçek.
0: Doğru mu anlıyorum? Yani eğer biz Amerika'nın ve İsrail'in vahşetinden söz ediyorsak arkada mutlaka o patlamaları, o cesetleri, o çocukları, kadınları...
1: Böyle bir zorunluluğumuz yok.
0: Görmemiz gerekir mi?
1: Böyle bir zorunluluğumuz yok. Sahne üstüne rahmetli Yavuz Er Çetinkaya aklıma geldi. O öyle bir şey yapmıştı çünkü Bilsak 5. Kat Tiyatrosu'nda Şeyh Bedrettin Destanı oynamıştı sadece bir elmayla.
0: Bir elmayla.
1: Sadece bir elma koyarak. Dolayısıyla Trump'ı da sahne üstüne koyacağım bir tane muzla tamamen anlatabilirim. 2 saat boyunca olan biten vahşeti tek bir muzla anlatabilirim. Yani eğer proje gerektiriyorsa elbette ki barkovizyon, elbette ki teknik olanaklar kullanılır.
0: Peki bu gereklileri nasıl şey yapıyorsunuz?
1: Dramaturji belirler bunu.
0: Ya, tamam ama yani bir masanın etrafında herhalde bir takım insanlar kendi uzmanlık alanlarında tabii, oturuyorlar tabii ve konuşuyorlar.
1: Tabii ki, aynen
0: yani
1: öyle.
0: Diyorlar ki ya ben sana diyorum ki ya Eraslan şurada yukarıdan iple bir tane bir heykel sağdan sola doğru geçsin. Ya da orada yukarıdan aşağı bir şey insin. Ya da hiçbir şey yapmadım. Burada sen tek başına şey bir ışıkla, lokal bir ışıkla dur ve konuş.
1: Bunlar... Aynen böyle yapı belirliyor. Yani önce yönetmen oyuna karar verdikten sonra, oturup çalıştıktan sonra bu kafasındaki resmi gördükten sonra bu resmi ben hangi tasarımlarla, dolayısıyla hangi tasarımcılarla aktarabilirim? Dolayısıyla kiminle çalışacağım? Sahne tasarımı, giysi tasarımı ve ışık tasarımında ya karar veriyor ve oradan projenin kendisinin ortaya çıkardığı bir dinamik oluyor.
0: Tiyatroda storyboard var mı?
1: storyboard istersen kullanabilirsin.
0: Kullanıyor, yani. Kullanılıyor, merak ettim.
1: Kullananlar var ama bana ben, henüz
0: ben
1: gelmedi.
0: Ben çizmiştim çünkü.
1: Yok, ben daha şuralardan besledim.
0: Pardon, ben tabii tasarımcı da olduğum için bütün senin anlattıklarında ben sonunda birisi, bir eli bileği kuvvetli birisi senin tarif ettiğin sahneyi çiziyor.
1: Tabii.
0: Karalıyor ışığını vesairesine, döndürüyor, çizdiğini size sunuyor. Böyle mi demek istiyorsun diyor. Aa diyorsun sen, ışık biraz daha soft olsun ya da biraz daha sert olsun. Hafif gölge uzansın falan. Böyle oluyor mu yoksa?
1: Böyle de oluyor ama ben daha gerçek bir yöntem kullanıyorum. O da maket yöntemi.
0: Ah.
1: Tabii ki. Sahne tasarımında el sıkıştıktan sonra tasarımcımdan ricam şu oluyor. Bana bir tek boyutlu bir çizim rica ediyorum. Onun ardından da lütfen bana bunun maketini getirir misin?
0: Maketin ölçeği kaç? 1/20.
1: Galiba 1/20 üstünden bir maket yapıyor. Çünkü maketin avantajı şu oluyor. Önümde bir oyuncak var. Hmm. O sandalyeyi elimle alıyorum, buraya koyuyorum.
0: Şuraya koyuyorsun. Evet.
1: O aktörü elimle alıyorum, buraya koyuyorum. Ve ben makette, maketle el sıkıştıktan sonra neredeyse provalarım tamamında ve reji masamda maket durur. Bazen sahneye bakarım, bazen makete bakarım.
0: Tabii. Peki bu makete oyuncular da bakıyor mu?
1: Elbette, tabii ki.
0: Ama makete bakıp anlamak için ayrı bir şey, yetenek gerekiyor ya da ayrı bir, ne derler ona?
1: Çok iyi maketler yapılıyor. Yani baya baya sahnede göreceğin her şeyi dokusuyla, ışığıyla maketin önünde görebiliyoruz.
0: Peki madem oyunun elemanlarından konuşuyoruz, müzik ve tiyatro nedir?
1: Benim için vazgeçilmez noktadadır. Ben bir oyun yöneteceğim zaman önce müzik dinlemeye başlarım. Birebir o müzik olmasa ve bir dolaşırım. Ve şu anda söyleyeceğim şey sana biraz tuhaf gelebilir. Oyun yöneteceğim zamanlar daha çok Apaçık Radyo dinlerim ben. Çünkü,
0: öyle mi?
1: Evet. Çünkü muazzam bir avantajım var. Sabahın köründe açılıyor ve gün boyu daldan dala müzikal anlamında. Ve mutlaka şunu yaşarız ve biraz... tuhaf bir şey söyleyeceğim burada ama genellikle Boğaz Köprüsü'nden geçerken öyle bir şey çalar ki Apaçık Radyo'da, Tuğba ile birbirimize bakarız ve evet, bu oyun çıktı galiba, hayırlı olsun deriz. Hep böyle oldu 12 yıldır. Dolayısıyla çok önemsiyorum. Ama Apaçık Radyo dinleyicisi olmak bunun için gerçekten bir avantaj. Oyun yönettiğim dönemlerde. Burada konuşulan her şey bir ilham kaynağı oluyor çünkü bir oyun yönettiğiniz zaman. Ve bu parayla satın alamayacağınız kocaman bir şey oyun yönettiğiniz dönemde. Bu böyle bir maruziyet aslında acayip bir avantaja dönüyor. Apaçık Radyo'yu dinlemek oyun çalıştığımız dönemde. Bunun dışında şöyle bir yönelim var tabii ki. Bazı müzik eserleri ya olan, yani telifi ödenen müzik eserlerini alıp kullanıyoruz. Ya da genellikle şunu yaparım ben. Daha yapı bozan bir, yaramaz çocuk gibi daha yapı bozan bir yerden yürürüm. O parçayı alıp müzik tasarımında, evet ama ben bu parçayı şuradan duyuyorum ve şu seslerle duyuyorum deyip o yapıyı biraz bozduran, yani şarkıdan yola çıkıp ama bir onun ses tasarımına yola dönüştüğü bir yapıya varmış olurum genellikle.
0: Peki bir şey soracağım. Bu hani müzikte de cover denen bir hikaye var, evet. Ya işte. Bu mesela sen bir dilin hatıra defterini oynayacaksın. Evet. Orijinal metin diye bir şey var tabii ki. Evet, değil var mi? Ona müdahale etme, onu yorumlama oranı nedir? Yani bir dilin hatıra defterinden yola çıkıp bir dilin hatıra defteri 2 diye bir...
1: Yapabilirsin.
0: Yapabilir mi?
1: Tabii ki yapabilirsin.
0: Eğilim yani nedir? Yani hani bir de ya bir dakika daha da fazla, hani bir saygı anlamında, bir önemsemek anlamında çok da müdahale etmeyelim gibi. Yani ne bileyim, ben işte hani Yesterday'in binlerce yorumu var ama her dinlediğinde onun Yesterday olduğunu bilirsin. Var mı böyle bir şey?
1: Var.
0: Etik bir duruş var mı?
1: Benim bir etik duruşum var. O da şu. Bir yazarın oyununu ele aldığımda yazarın söylemediği herhangi bir şey söyleme hakkım yok. Tema olarak, fikir olarak. Yani eğer Hamlet oyunu küresel iklim krizini anlatmıyorsa, ki bence anlatıyor. Tutup da Hamlet küresel iklim krizi meselesine yatıramam. Onun için ben yeni bir oyun yazabilirim. Ama temayı temaya sadık kaldığım müddetçe her türlü adaptasyonu da yapacak hakkım var. Yapmaya hakkım var. Çünkü o oyundan benim gördüğüm rüya ne? Nasıl bir gündüz düşüne ulaşıyorum? Ona bakmak ve onun peşine düşmek zorundayım. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu da şu. Tiyatroların içinde bulunduğu, özellikle bağımsız tiyatroların içinde bulunduğu zorlayıcı ekonomik koşullar adaptasyon fikrini daha da geliştirdi. Çünkü o kadar oyuncum yok, o kadar param pulum yok ama bu oyunda harika bir oyun, bu oyunu seyirciyle buluşturmalıyım. O zaman akıllıca bir dramaturjiyle nereden nasıl bir konsepte gidebilirim ve nasıl bir konsepsiyonel bakış açısında nasıl bir değişikliğe yaratabilirimin peşine düşüyorsun. İşte bu da krizden hayır çıkarma durumu oluyor aslında.
0: Peki şunu merak ediyorum. İşte sonunda tiyatro dediğimiz şey bir mekan, bir sahnenin de içinde evet. olduğu bir mekan. Bir tiyatro oyununda en fazla kaç oyuncu olabilir? Var mı böyle bir istatistik?
1: Böyle bir istatistik yok. Bunu da proje belirler. Yani örneğin Şehir Tiyatrosu 100. yıl diye bir proje yapmıştı. Ben de oyuncu olarak içindeydim. 300 oyuncu sahneye çıktık biz. Aynı anda yani projeye bağlı bir şey. Tek başınıza çıkıp Hamlet oynayabilirsiniz. Peki, 500 kişiyle de oynayabilirsiniz.
0: Şöyle bir şey yapılabilir mi? Burada tamamen ben biraz sohbette oyun oynamak istiyorum. Evet. İşte atıyorum Ali Sami Yen tiyatroya dönüştürülebilir mi? Ortaya bir sahne koysak ve 40-50 bin kişinin seyredeceği bir tiyatro oyunu. Gerçi konserleri var ama ben tiyatro başka bir şey. Bu olabilir mi?
1: Elbette olur, şahane olur. Ama orada ne oynayacağınıza bağlı, neden Ali Sami'yi seçeceğinize bağlı, neden 40 bin 50 bin kişinin aynı anda izleyeceğine bağlı ve tabii ki orada ne oynayacağınıza bağlı. Eğer şunu yapacaksanız, çok da benlik bir tiyatro değil. Ben buraya 88 tane yaka mikrofonu, headset bunu da koyayım, ışıklar da yanar dönerli olsun. Bunun için size gerek yok.
0: Buraya şeyden geldim. Mimarlıkta var ya. Yani işte hani bir açık havanın sahnesine en fazla şu kadar adam girer gibi. O zaman mekanı büyütelim. O zaman stadyuma gidelim. Sahneyi ortaya koyalım. Biraz daha büyük yapalım. Yani işte 20 metre, 20 metre, 30 metre, 30 metre bir sahne yapalım. 500 kişi oynasın.
1: Olur ve muazzam olur.
0: Peki buradan şuna gelmek istiyorum. Nefesi sormak istiyorum sana. Yani çok düşündüğüm bir şey o. Sinemada olmayan bir şey. Tiyatronun avantajı olarak var bence. Yani mesela tiyatro yapsaydım belki sırf bu yüzden yapabilirdim. Çünkü bir şey yapıyorsun ve karşında bir insanlar var ve onların nefeslerini, nefes almalarını, verdikleri tepkileri birebir görebiliyorsun.
1: Evet.
0: Bu İyi bir şey değil mi?
1: Bu olağanüstü bir şey. Bu bütün zorluklara rağmen tiyatro demeyeyim, benim oyunculuk yapmamın temel motivasyonudur. Çünkü bu nefes dediğin şey o kadar acayip ki. Şimdi şehir tiyatrosu sanatçısı olduğunuzda farklı salonlarda oyunlar oynuyorsunuz. Farklı günlerde oynuyorsunuz. Yani örneğin çarşamba saat öğleden sonra 3'te bir oyun oynuyorsunuz ve akşam 8'de oynuyorsunuz. Çarşamba günü öğleden sonra 3'te oyun oynadığınızda daha çok sizi izlemeye gelen emekli olmuş, o saatte bir mesai zorunluluğu olmayan ama akşam saatinde dışarıda olmaktan endişe eden bir kesim oluyor. Şimdi dolayısıyla bu idrakle oyuna başlamak zorundasınız. Neleri düşünmek zorundasınız? Hiç bunu küçümsemek ya da aşağılamak için söylemiyorum. Bir işitme problemi olabilir bu seanstaki seyircide. Görme problemi olabilir. Dolayısıyla bu nefesi tutabilmek için bu dinamikleri, efendim benim oyunum bu, anlayan anlar anlar, görsünler duysunlar efendim gibi bir yeri sevmiyorum ben. Dolayısıyla bunu var kılmak. Cumartesi 3'te oynuyorsunuz. Liseliler gelmiş. Kabına sığamıyorlar ergenler. Bir yolunu bulmak zorundasınız o nefesi tutmak için. Anlatabiliyor muyum? Ve bu öyle bir şey ki Beysun, bazen seyircinin hiç nefes almadığını düşünürsün. Kötü bir şeyden bahsetmiyorum. Salonda böyle derin konsantrasyon hissedersin. Bu inanılmaz bir şeydir. Yani mesleğimizin ilk yıllarında şey diyorduk. Ay hiç de reaksiyon vermiyorlar. Ne biçim seyir. Pür dikkatler çünkü. Dolayısıyla İster kapalı biçim oyun oyna, ister açık biçim oyna, hiç fark etmez. Seyircinin soluğunu ensende hissetmek zorundasın ve o solukla birlikte hareket etmek zorundasın ve dolayısıyla yaptığın ne oynarsan oyna, zaten istersen Stanislavski metodu, istersen kapalı biçim, ama her zaman interaktivitenin olduğu bir içindesin.
0: Peki, hadi çocuk tiyatrosuna gelelim.
1: Evet.
0: Çocuk seyirci, çünkü yetişkinleri ikna etmek filan mümkün, denetlemek mümkün, ama çocuk dediğin şey, ki iki tane şahane çocuk var şu anda dışarıda oynuyorlar.
1: Cemo ve Tomris.
0: Evet, Cemo ve Tomris. Aslında o Kaptan Kanca. Biz evet, onunla öyle anlaştık. mesela bu söylediğin şeyi, hani yetişkinlere, hatta yazı bile yazabilir, lütfen oyun sırasında tabii, alkışlamayın, bilmem ne yapmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın filan. Çocuklara böyle denetlemek mümkün değil. Sen çocuk tiyatrosu yazdın mı ve çocuk seyirciyle ilgili ne anlatmak istersin?
1: Yazmadım, çünkü ben tiyatro yazarı değilim, ama çok oynadım. Hmm. Uzunca yıllar şehir tiyatrosunda hem erişkin oyunu hem çocuk oyunu oynuyordum ve orada bir şey fark ettim ben. Yine mesleğin başında olduğumuz zamanlarda çocuklar tabii ki yaptığınız şeye hemen inanıyorlar sahnede ve hemen inanmaktan vazgeçiyorlar. Tabii. Çünkü numara yemiyorlar. Numara yapamazsınız. İnanmaktan vazgeçtiklerinde tabii ki kendi arkadaşına, dostuna, içeceğine, çerezine dönüyor çocuk doğal olarak. Burada mesleğin başındaki oyuncular şöyle bir hataya düşüyorlar genel olarak. Şimdi çocuk ilgisini çektiğinde daha yüksek sesle konuşuyorlar. Daha çok bağırıyorlar. Daha çok bağırarak oynuyorlar. Onlar bağırdıkça çocuklar bağırmaya başlıyor. Bir iletişim kurmak mümkün değil. Benim formülüm şuydu. Es veriyordum. Susuyordum. Hı-hı. Çocuk duruyordu. Ha, bir şey oldu galiba. Oradan onları yumuşacık alıp devam ettirip istediğim kıvamda oynamaya devam ediyordum sonrasında.
0: Ya, çocuk çok zor aslında. Ben de işte yıllarca profesyonel fotoğrafçılık yaptım. Bir çekimde Sümerbank'tı sanıyorum. Çocuklarla bir şey fotoğraf çekeceğim. Ana fikirde şu, 8-10 tane çocuk var. Kameraya doğru bakıyorlar. Ellerini kaldırıp bağırıyorlar. Hı hı. Erhasan geldiler stüdyoya. Bir kere birinin çişi geldiği zaman hepsinin çişi
1: tabii
0: geliyor. Ondan sonra birinden bir şey istiyorsa öbürü bende diyor. Biri yapmıyorsa ben de yapmıyorum diyor filan. Fakat bir türlü fotoğrafı çekemiyorum. Yani üçü bakıyor, beşi bakıyor, öbür ikisi başka tarafa bakıyor filan. Çekmem lazım. Şöyle bir çözüm buldum. Asistanım ki bana dedim, mutfaktan süpürgeyi getir dedim. Bildiğin o yer süpürgesi. Kaldırdım. Ben de merdivenin üzerindeyim. Hafif bir kontrplonje falan gibi bir şey açısı var kameranın. Süpürgeyi kaldırdım. Herkes bu süpürgeye bakıyor dedim. Abi anında tabii, hepsi ona baktılar ve ben fotoğrafı çektim. Ama çocuk tiyatrosu ya da çocuk oyunları genelde çocukları eğlendirmeye yöneliktir değil mi? İyi vakit geçirmeleri diyelim.
1: Evet, yani bir de benim fikrim bu yönde. Yani çocuğa bir şey öğretmek fikri tiyatro aracılığıyla bana çok korkunç geliyor.
0: Neden korkunç? Çok sert bir yorum bu.
1: Şundan ötürü bir anda tek parmağımız havada, tiyatronun temel dinamiğini unutup ders verir hale gidiyoruz. Yerlere çöp atma. Kırmızı ışıkta bekle, yeşil ışıkta geç. Şimdi buna zaten sürekli maruz kalıyorlar. Onun yerine ben sahnede bir oyun oynarsam, çocuğu da dahil edebilirsem bu oyuna, oyunun içinde bu temalar kendiliğinden varsa çocuk zaten bunu idrak edecektir. O yüzden yani biraz aslında burada Brecht'e göz kırpmak gerekiyor bence. İşin eğlence tarafı önemli ve kuvvetli olmak zorunda. Diğeri kendiliğinden geliyor zaten.
0: Peki ya mesela çocuklarınla konuşurken, işte biraz önce işte bu faşizmi konuştuk vesaire filan. Bunları anlatmak gerekmiyor mu yani? Daha doğrusu dramatik bir dram üzerine kurulu çocuk oyunu olabilir mi?
1: Tabii ki olabilir. Bunun en güzel örneği Almanya'da Grips tiyatrosudur. Mesele bir konuyu dramatize etmek ya da eğlenceli hale getirmek değil. Grips'in üstünde durduğu eksen tamamıyla gerçeklik prensibi. Gerçeklik üstünden harekete geçiyor. Ve hatta dinleyicilerimiz de bilirler. Bir oyun yapmıştık. Süpervizörlüğünü de Ömer Madra'dan rica etmiştik. Bir çocuk tiyatrosu olarak görmesine rağmen 7'den 70'e herkesin izlediği ve her oyunun sonunda da forum yapıldığı. Çünkü küresel iklim krizi ve veganlık üstüne bir oyundu ve bunu çocuklar izliyorlardı. Evet. Dolayısıyla Grips kökenliydi. Evet, adapte ettim. Çünkü günümüzün küresel iklim krizi koşulları, parametreleri daha farklı olduğu için 30 yıl öncesine nazaran. Ama bu oldu ve kökenimiz Grips tiyatrosu ve yeni sezonda da şehir tiyatrosunda yine bir Grips tiyatrosu işi yapacağım. Ketçaplı spagetti diye bir oyun. Dönüp baktığımızda aslında Avrupa ve Amerika'da daha family play denilen bir tür var. Ailece izlenen oyunlar var. Grips'e baktığımızda bununla karşılaşıyoruz. Çünkü mesela yeni yöneteceğim oyunun meselesi tamamen şu. Biz diyoruz ya, ay çocuğum sen yapamazsın, dur beceremezsin, yemeği pişiremezsin. O bir şey. Tamamen buna karşı duran. Yani aslında çocuk oyunlarından, çocukların değil, ailelerin ders çıkarmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü çocukla problem yok. Olamaz.
0: Ya bu sözünü ettiğin şey matrak, bana da şeyi anımsatıyor. Aile dedin, işte anne baba vesaire. Mesela benim çocukluğumda bir mahalle yaşamım vardı ve böyle evet. şeyler yoktu ya. Tabii. Hatta anne baba bile yoktu. Komşular
1: Tabii.
0: vardı.
1: Tabii.
0: Yani akşamüstü işte kahvaltısını komşunun teyzenin işte ekmeğin üzerine yoğurt yoğurdu, toz şeker vesaire.
1: Kapıların anahtarları hep kapının evet. dışında dururdu, içinde değil.
0: Evet, ve yani her şeyi biz yapardık. Tabii. Bir şey yapmamız yasak değildi neredeyse. Evet. Ağacın en yüksek tepesine biz tırmanırdık. Kimse de bir şey demezdi.
1: Bazen düşülürdü. Bazen kafa da yaralanırdı.
0: Evet, evet. Mesela en fazla yavrum dikkat et evet. falan filan. O dal ince seni tartmaz evet. filan gibi daha böyle mantıklı uyarılar gelirdi. Tabii. Geçen hafta şey işte Beyçak'la Ali Ayya Soley ve Burak Güven'in oğlu Yağmur, bu açık alanda bizim yeni bir şeyimiz var ya, radyonun, orada bir program yaptılar. Mesela Behiç onu söyledi, kendi çocukluğunu anlattı ve dedi şimdi artık çocuklar dedi sokağa bile çıkamıyorlar anneler bırak, ama haklılar dedi. Haklılar mı anneler babalar çocuklarını sokağa bırakmamakta?
1: Şimdi bu çok
0: Bu da bir kriz mi?
1: Bu bir kriz. Çünkü işte bana da baktın. Evet, ben bir sitede, güvenlikli bir sitede yaşıyorum. Yeşil alanı bol olan bir sitede yaşıyorum. Oğlum 13 yaşında. Memo. Tabii ki dışarı çıkmak istiyor. Tabii ki top oynamak istiyor. Evet diyorum, ama hava kararınca gel lütfen diyor. Hava kararması dediğim nedir Beysun? Akşam 7. Halbuki biz sokağa çıktığımızda, kendi çocukluğumuzda gece 11'de zor toplarlardı.
0: Tabii canım, elektrik yani. Işıklarının altında saklambaç evet. oynardık.
1: Tabii
0: yani.
1: Ki, tabii ki. Yani iki şeyi bir arada tutmak gerekiyor. Ya mesela bisiklet benim bayıldığım bir şeydir. Oğlumun da bir bisikleti var. Fakat site dışında binmesine maalesef müsaade etmiyorum. Çünkü trafik ve yaşam bu şekilde değil. Evet. Bundan memnun muyum? Hiç memnun değilim ve bu çelişkiyi kendi kendime hep yaşıyorum. Ama temelde yapmam gereken bir tek şey var. Çocuğumun fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü koruyabilmek.
0: Peki programın sonuna doğru geldik. Biraz da umuttan konuşalım mı?
1: Tabii. Ama hep umuttan konuştuk zaten programın başından beri. Hiç karanlık bir şey yok benim açımdan.
0: Çocukla beraber Eraslan Baba ile konuşuyoruz.
1: Ya güzel. İlk kez biri böyle dedi.
0: yani çocuklarının geleceğiyle ilgili, tabii ki sen, ben, radyo, hepimiz bir şeyler yapacağız mutlaka, ama onun dışında dış etkenler konusunda umutlu musun, umutsuzluğun var mı? Yani tabii
1: umudum var.
0: Onları sarıp sarmalayıp insani bir çember içine almamız mümkün.
1: Evet, umudum var. Umudum şurada bir kere. Üç çocuğum var. Üçüne de baktığımda, üçünün de algısı benden çok daha iyi, daha kuvvetli. Bir meseleye baktıklarında benden daha çok bütün boyutlarıyla görmeye başlıyorlar. Ve benim kendi anksiyetelerim, baba anksiyetelerimin karşılığında beni sakinleştirici yöntemler geliştiriyorlar.
0: Hmm, sakin evet. ol baba filan diyor.
1: Evet evet sakin ol baba, bu denizde bu olunmaz gibi şeyler söylüyorlar bana. O yüzden umutluyum. Bir de şimdi Cemo ve Tomris için bunu söylemek biraz erken olabilir ama Memo'ya baktığımda Memo'nun merhamet ve empati dünyasına dönüp baktığımda, dünyada olup bitenlere merhamet, şefkat ve empatiyle nasıl baktığını ve nasıl bu konuda dertlendiğini gördüğümde diyorum ki burada bir umut var, burada büyük bir umut var. Çünkü bunlar kendimce, ukalalı saymayın lütfen, çok büyük hasletler. Merhamet ve empati duygusu çok büyük hasletler. Yani gerçekten Trump bunlara sahip olsaydı ya da başka dünyanın azgın diktatörleri, ki bence tamamı azgın diktatörlerdir. Yani merhamet ve empatiye sahip olsalardı bunlar olmazdı. Bunu şeyden bahsetmiyorum, bireysel bir şeyden bahsetmiyorum. Aynı zamanda toplumsal merhamet
0: ama
1: ve toplumsal empati.
0: O zaman şunu anlıyorum, yani dünyanın bu hale gelmesinde kişilerin suçu var.
1: Hayır tabii ki.
0: Yani çünkü tabii ki. Ben öyle
1: ama
0: anladım.
1: Bak dedim ya o yüzden sonda toplumsal bir merhamet ve toplumsal bir empatiden bahsediyorum. Bunu da belirleyen dünyanın içinde bulunduğu koşullar zaten. Peki, yani bunlar psikopat oldukları için bunlar başımıza gelmiyor bizim. Peki, bu bir sistemin bir parçası olarak bize bunu yapıyorlar.
0: Vicdandan söz ediyoruz.
1: %100.
0: O zaman yani şu noktaya ulaşsak, vicdan yüksek sesle hayır dediği zaman bunların hiçbiri olmaz, olamaz. Çünkü toplumsal destek dediğimiz şey olmadığı için bunları yaşamayız.
1: Evet, ama sen varlığını, dünyayı ve kainatı daha doğrusu yok etmek, katletmek üstüne kurguladıysan, buradan besleniyorsan, buradan nemalanıyorsan, vicdanın istediği kadar yüksek desibelde hayır desin, sen yine duyamazsın o vicdanın hayırını.
0: Araç geliştirmek lazım. Baskı araçları.
1: Tabii ki örgütlü birliktelik.
0: Evet.
1: Tek çözüm. Evet. Tek çözüm. Bir araya gelmek. Bir arada bunu yap.
0: Burada yapıyoruz bir arada olma hali, hele şu son destek radyo şenliğinde diyelim. Ya oldukça etkileyiciydi bence.
1: Tabii.
0: Yani radyonun 30 yılda biriktirdiği dost sayısı ya da yoldaşlık mı demek lazım bilmiyorum. Yani yol arkadaşlığı.
1: Evet, aslında biraz sürenin sonuna gelirken bununla noktalamak isterim ben. Hı-hı. Aslında senin sorduğun bütün krizle ilgili soruların bütün cevaplarını Dinleyici Destek Projesi özel yayın üstünden okumak mümkün.
0: Hı.
1: Ve oradan bir analiz yapmak mümkün. Çünkü bizim başımız hiçbir özel yayında dertten kurtulmadı. Ne vakit ki o tarih geldi ve küçük şeyler değil. Yani örneğin gar katliamı.
0: Evet.
1: Özel yayına denk geldi. Bunun gibi bir sürü şey. Bu yıl dönüp baktığımızda savaş,
0: evet,
1: işgal.
0: Evet, evet.
1: Yani krizin en büyüğü, hatta Didem'in çok artık güldüğüm bir lafı vardır, der ki yani hep başımıza bir şey geliyor, hiçbir şey olmasa Eraslan'ın annesi ölüyor özel yayın dönemi, o kadar yani. Ve her seferinde biz kendi içimizde küçük toplantılar yapıyorduk, ayaküstü toplantıları. Ne yapsak şu anda, yayını dursak mı, yayın yapmasak mı, vaz mı geçsek acaba, yani bu ortamda da destek istenir mi dendiğinde içimizdeki kımıltı ve inanç bizi hep şuna doğru çekti. Ya hayır, saçmalamayın, tam da şimdi. Çünkü bu sadece para verme meselesi değil. Birbirimizin elini tuttuğumuz ve bir araya geldiğimiz mesele. Tam da şimdi deyip
0: sıcak,
1: yayına
0: sıcak
1: evet, girdiğimiz anda gördük ki ve çoklu krizlerden bahsediyoruz aslında dünyada olup bitenlere baktığımızda. Çoklu krizler ivme kazandıkça insanlar daha çok radyonun etrafında bir araya geldiler.
0: Evet.
1: Çünkü şunu bildikleri için daha çok geldiler. Burada yalan söylenmez kardeşim. Burada yalan yoktur.
0: Evet.
1: Dolayısıyla dezenformasyon yoktur. Bunun yarattığı, biz bilgiyle manipüle edilmeyiz. Çünkü gerçekler söylenir burada.
0: Evet.
1: O yüzden aslında sorduğun sorunun tam cevabı ve biraz devam eder, daha devam edersem 0212-343-4141 diye buradan giderim. Şaka bir yana.
0: Diyelim bence, çünkü bütün yıl devam ediyor.
1: Yok ama şu anda santraller kapalı, sakın. Ama başka bir yolu var tabii ki.
0: Apaçıkradyo.com.tr
1: tabii.
0: Peki. Eraslan Sağlam'la yaptık bu hafta Açık Deniz. Eraslan, konumuz da kriz ve sanattı. bir sürü bir yere gidip geldik galiba.
1: Evet ama fokusu tutmayı da becerdik sanki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Şahaneydi benim için de.
0: Sağ olasın. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Seda Binbaşgil ve Hakan Binbaşgil'e teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.

0: they ever come true.
1: Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
4: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustan'a Geremi. Ezzap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi ile Müşnevit. Milat Bülent Kılıç Aslan. Ben programa selam diye başlıyorum ya, aslında İran'ın laik, solcu ve ulusalcı çevrelerinde pek de benimsenen ve kullanılan bir sözcük değildir bu selam sözcüğü. Çünkü selam Arapçadan gelir ve Molla rejimiyle birlikte Farsça'da aslında karşılığı olan sayısız sözcük Arapça karşılıklarıyla yer değiştirmiştir ve bu da bazı insanların hoşuna gitmez. Bu yüzden de bazen milliyetçi gerekçelerle, bazen seküler gerekçelerle, bazen de daha kitabi veya formel olsun diye Farsça olan durut sözcüğü kullanılır. Ayrı biçimde vedalaşırken de hoşça kal anlamında bedrut denir. Tabii ikisini birden kullananlar da var, yani selamu durut diyenler de var. Bu dediklerim Türkiye'de olup bitenlere çok fazla benziyor, sizin de fark edebileceğiniz gibi. Beni de üzen konuların başında geliyor bu dil ve sözcük kullanımı. Örneğin, sorun, söyleşi gibi birçok sözcük Türkçe'ye bir ara yerleşmişti, hepimiz kullanıyorduk. Nurullah Ataç'ı düşünüyorum. Bir dönem ulusalcı gerekçelerle değil ama kendince bütünüyle bilimsel ve pedagojik gerekçelerle dilde yenileşmeyi savunmuştu. Söyleşi sözcüğünü o mu verdi bize bilmiyorum ama bu sözcüğe can katan kişinin o olduğuna kuşku yok. Bu sözcükler bir bir terk edildi zamanla. Söyleşi için ömrünü vermişti Ataç ama döne döne mülakata döndük. Bu söyleşi mülakat sözcüğünün karşılığı olarak Farsça'da da sohbet kökünden gelen musahabe sözcüğü kullanılıyor. Bunlar uzun ve karmaşık konular. Önceki gün balkona çıktım ve kendimi birden Ahmed Noubehar adlı ünlü klasikleşmiş İran sanat müziği parçasını söylerken buldum. Baharı görmek beni mutlu ediyor ama yaza ermek daha fazla mutlu ediyor. Haziran geliyor ve umarım bahçedeki ıhlamur ağacı bu yıl güzel kokusunu benden, bizden esirgemez. Ahmed Noubehar'ın yani Geldi İlkbahar adlı parçanın birçok yorumu var. Fakat benim kulağımda elbette Delkeş Hanım'ın unutulmaz yorumuyla yer etmiş durumda. Öte yandan yaklaşık 5 yıl önce İran'ın genç kuşak sanatçıları bu parçayı çok güzel yorumladılar. Ve ben de bugün bu yeni yorumu dinleyelim istiyorum. Parçanın düzenlemesini Cevat Babayan yapmış. Geldi İlkbahar, sönüp gitti ayrılığın acısı. Çaley Mutrip, içki getir ey saki. Dön geri ey kaçıp giden talihim. Ver bir buse. Kırma kalbimi diyor şarkı.

İran'a yönelik savaşın üçüncü ve en ağır raundunun sinyalleri güçlendikçe güçleniyor. Gelişmeleri izlediğinizi düşünerek fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. İran'a yönelik savaşın üçüncü ve en ağır raundunun sinyalleri güçlendikçe güçleniyor. Gelişmeleri izlediğinizi düşünerek fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama bu kez İngiltere'de.

Hemler ise sanıyorum ki Nazileri bile kıskandıracak düzeyde. Filistin ve Lübnan halklarına kan kusturmaya devam ediyorlar. Bu programı hiç değilse bir süre düzenli olarak izleyenler benim ırkçılığa, ayrımcılığa prim vermediğimi, tersine bunlarla mücadele ettiğimi anlamış olmalılar. Bu nedenle bugün İsrail Devleti'nde somutlanan vahşeti, çirkefi, barbarlığı adlandırmaktan korkmak istemiyorum. Bu kadarını hepimiz yapmalıyız ve en azından bu kadarını yapmak zorundayız diyorum. Bildiğiniz gibi Pakistan bir süredir Amerika ve İran arasında arabuluculuk etmeye çalışıyor ama bu kez de İran'a ait sivil uçakların Pakistan havalimanlarında park ettiği haberini attılar ortaya ve bu yolla Pakistan'ı sıkıştırmaya çalışıyorlar. Siyonist akıl bölge ülkelerini İran karşıtı bir kıskaca almak için elinden gelen her şeyi, hatta her türden provokasyonu yapmaya devam ediyor. Savaş sürecinin İran'daki günlük yansımalarına dair konuşacağım ama önce bir parça dinleyelim diyorum. Bir dönemin Tacik müziğinin önemli kadın sanatçılarından olan Ulfet Mah Mehmet Bekova'nın yaşlılık yıllarında 2019'da seslendirdiği Mahi Şugnan adlı Pamiri Tacik şarkısını bir süre önce size dinletmiştim. Bugün bu şarkının da içinde yer aldığı albümden başkaca parçalar dinleyeceğiz ve size albüm hakkında biraz bilgi vereceğim ama az sonra. Önce Ulfet Mah Mehmet Bekova'nın seslendirdiği ve Mahi Şugnan veya Şugnanka adını taşıyan bu Tacikçe Rusça parçayı dinleyelim. Mahi Şugnan, Şugnan'ın ayı ya da burada Şugnan güzeli anlamına geliyor.

İran'da Ocak ayındaki ayaklanmalardan beri internet bütünüyle kapalı. İnternete ulaşabilenler tabii ki var ama bunlar rejimin akredite ettiği ticari şirketler, birkaç dakikalık bağlantı için çok yüksek fiyatlarla VPN kullananlar ve bir de rejimin kendisi açısından güvenirliğinden emin olduğu kişilere dağıttığı sim-i sefit yani beyaz sim sahibi insanlar. Bu internet yoksulluğu İran'ın ekonomisini harap etmiş durumda. Maddi kaybın haddi hesabı yok, tam olarak da belirlenemiyor. Bunları daha önce zaman zaman anlattığım için bugün uzatmak istemiyorum. Ama son haftalarda internet üzerinden yaptıkları satışların gelirlerini kaybeden işletmeler hiç değilse işlerine devam etmek için ya da mağazaların açık olduğunu beyan etmek için yeniden SMS reklamlarına dönmüşler. Bu ilginç bir gelişme. Instagram gibi mecralar üzerinden küçük çaplı ticaret yapan insanların durumuysa bütünüyle perişan. Bu nedenle son haftalarda İran'da bir seyyar satıcı patlaması yaşanıyor deniyor. Yani ürünlerini internet aracılığıyla satamayanlar mecburen sokakta tezgah açmış durumda. Programın sinyal müziğinde iki parçasından kesitler kullandığım Tacikistanlı müzisyen Daler Nazarov, bugünün Tacik müziğinin hem en yetenekli hem de en vefalı sanatçılarından biri. Ve ben bunu zaman zaman ifade ediyorum. Müziği neredeyse kaybolmak üzere olan ünlü halk müziği ustası Mehmet Ata Tevellüevi ilk olarak onun sayesinde duyduk. Aynı biçimde ömrünün son düzlüğünde Abdülhalik Sufiyevi el üstünde tuttu ve ona vefa gösterdi. Az önce parçasını dinlediğimiz Ulfet Mah Mehmet Bekova'yı da yine ben Daler Nazarov aracılığıyla tanıdım. Ama inanın ki bu Tacik halkının çoğu içinde geçerli bir durum. Öte yandan Daler Nazarov gruplarında genç Tacik müzisyenlere de yer verir ve onları sahneye çıkarır, destekler. Bu anlamda birçok müzisyenin Nazarov'un paltosunun altından çıktığını söylemekte de bir sakınca yok sanıyorum. Meğer ki Daler Nazarov 2019'da bir albüme öncülük etmiş ve kaybolup gitmekte olan müziklerin bazılarını kurtarmış. Bu arada da ömrünün son düzlüğündeki kimi önemli sanatçılara bir kez daha halklarıyla, dinleyicileriyle buluşma olanağı sağlamış. Ben ne yazık ki bunu yeni öğrendim. Bu projenin sonucunda çıkan albümün adı da Zibai Perest'i. Yani güzellik severlik, güzelliğe saygı ya da daha kavramsal olarak söylersek estetizm. Ulfet Mah Mehmet Bekova Hanım'ın Zibai Perest'i adlı bu albümde yer alan bir başka parçası olan Canane Bahar adlı parçayı dinliyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Hatırlarsanız 2 Mayıs'taki programımda yaşlı bir Tacik sanatçıdan bir parça çalmıştım ama o programda bu sanatçı hakkında bilgi bulamadığımı, bulursam paylaşacağımı söylemiştim. Söz konusu sanatçının adı Muratbaht Faizova idi. Faizova Hanım'ın şarkılarını çok aradım. Hatta müzisyen bir Tacik dostuma da sordum. Oysa sadece adını biliyordu ve müziğini dinlememişti. Araya araya sonunda 4 parçasına ulaştım Faizova Hanım'ın. Bunlardan 3'ü de aynı albümde yer alıyor ve birini, yani Şame Garibana'nı 2 hafta önce programda çalmıştım. Bugün ondan Şah Kerim adlı parçayla devam ediyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Bu son aylarda İran'daki en korkunç sorunlardan biri de tıbbi süreçlere ilişkin. İlaçlar bulunamıyor, bulunan ilaçlara ise katkı payı %30 ile %300 dolayında zamlandığı için erişilemiyor. Eczaneler bizde yok diyorlar ve başka yerlere gönderiyorlar. Ama kritik öneme sahip kimi ilaçlar var ve bunların yokluğu insanları ölüm kalım durumunda bırakıyor. İran'da artık kara borsa ilaçlardan söz ediliyor ve bir de tabii son tüketim tarihi dolduğu halde piyasaya sürülen ilaçlardan. Bütün gelirini kiraya ve yeme içmeye yatıran halk kesimleri için ilaç bile lüks haline gelmiş durumda ne yazık ki. Sigorta ise karşılaması gereken ilaçları karşılamamak için elinden geleni yapıyor deniyor ve süreci yavaşlattığından şikayet ediliyor. Murat Bakht, Faizova Hanım'ın Zibai Peresti albümünde yer alan bir başka parçasıyla devam edeceğiz. Parçanın adı La Laik, yani Ninni. Nazarov'un arkadaşları parçaya yepyeni bir yorum katmışlar.

Ben kişisel olarak turizm düşmanıyım. Ülkeleri bozan, kültürleri çürüten, insanları yozlaştıran bir sektör olduğunu düşünüyorum ben turizmin. Ama tabii klasik turizm parantezini anlamayacak bir biçimde bir takım coğrafyaların görülmesi, tanınması gerektiğine de inanmaya devam ediyorum. İran, sahip olduğu sonsuz turizm olanaklarına karşın hiçbir zaman gerçek anlamıyla bir turizm ülkesi olamadı. Çünkü hep bir yasaklar ve baskılar ülkesiydi. Dışarıdaki algısı da mevcuttan çok daha başkaydı. Savaş yokken insanlar orada savaş var sanıyorlardı örneğin. İnsanlar İran'ı geri, ilkel bir ülke diye düşünüyorlardı. Zamanla internet çağıyla ve en çok da İran'daki direnişler sayesinde bu perde bir miktar aralandı. Ama güvenlik kaygıları ve örneğin örtünme zorunluluğu birçok insanın İran'a mesafeli kalmasına neden oldu. Fakat çok güçlü bir iç turizm vardı İran'da. Ülke dışına istediği gibi hareket edemeyen İranlılar ülke içinde oradan oraya gidebiliyordu. Birçok kentte su ve tuvalet ihtiyacını karşılamak kolay olduğu için bir caminin çevresindeki yeşil bir alana çadırını kuruyor, günlerce başka bir kentte kalabiliyorlardı. Hatta ben de bir kezinde otelde yer bulamayınca neredeyse bir kavşağın dibinde, bir kaldırımın kenarında kurulmuş bir çadırda kalmak zorunda kalmıştım ve deliksiz de uyumuştum. Oysa 12 gün savaşından beri, yani neredeyse bir yıldır, 10 aydır yaklaşık ve en çok da internet kesintileri yüzünden İran'da turizm sektörü de çökmüş durumda. Tam olarak durum nasıldır bilemiyorum ama bu tekinsiz ortamda ve pahalılıkta muhtemelen iç turizm de etkileniyor bundan. Bu da geçimini bu işlerden sağlayan sayısız insanın büyük bir ekonomik çöküş yaşamasıyla sonuçlanıyor. Taler Nazarov'un projesi sayesinde üretilen Zibai Peresti, yani Estetizm adlı albümden bir başka parçayla ve başka bir sanatçıyla devam edelim diyorum. Bu şarkının yeni ve güzel yorumları da var. Genç sanatçılar seslendirdiler onları. Ama biz bugün bu albümden yaşlı Bahti Begim Arifova'nın sesinden dinleyeceğiz. Amedem be mehmane, yani sana konuk geldim. Dinliyoruz.

Az önce Bahti Begim Arifova'nın yaşlılık günlerinde seslendirdiği bir parçayı dinledik. Şimdi de onun gençlik günlerinden bir parçasını dinleyelim. Şarkının adı Şehre Nuraferin, yani ışıklar kenti, ışıklar saçan kent. Ve sanırım Duşanbe'yi kastediyor. Bahti Begim Arifova, rubab çalan kadınlar topluluğuyla birlikte icra ediyor parçayı.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. İran'da idamlar devam ediyor. Geçen hafta da idamlar vardı ne yazık ki. Resmi olarak ilan edilenler dışında gizlice idam edilenlere ilişkin haberler de yayınlanıyor ve bu insanların ailelerine konuşma, haberleri duyurma yasağı getirildiğine, baskı uygulandığına dair haberler çıkıyor, söylentiler dolaşıyor. İdam, İran İslam Cumhuriyeti'nin bağımlılığıdır. Var olmak için kan dökmeye ihtiyacı var. 47 yılını geride bırakan Molla rejiminin tarihi bu durumu apaçık bir biçimde gözler önüne seriyor. Tabii İran İslam Cumhuriyeti ne ölçüde gaddar ve barbar olursa olsun düşmanlarından, hele de Siyonazi İsrail rejiminden daha kötü değil. Bu yüzden benim bu taraflardan herhangi birine sempati duymam da mümkün değil. Bakti Begim Arifova'dan ikinci bir parça dinleyelim. Bu da önceki gibi Zibai Peresti albümünden ve Leb Çok Kend, yani Şeker Gibi Dudak adını taşıyor.

Programın sonuna yaklaşıyoruz. İran haberleriyle içinizi kararttığımı biliyorum ama ne yazık ki dünyamız acı bir dünya. İran'da, Afganistan'la ilgili söylenecek çok söz var ama bugün bu kadarı yetsin diyorum. Kalan zamanımızı yine Zibai Perest'i albümünden parçalarla geçireceğiz. İki parça dinleyeceğiz. Bu sözsüz parçalar İkbal Zevkibekov'a ait. Zevkibekov hem besteci hem de sayısız enstrümanı çalan biri. Aynı zamanda da belgeselci. Şems grubunun gitaristi ve Tacikistan'daki Gurminç Müzik Enstrümanları Müzesi'ni kuran Gurminç Zevkibekov'un oğlu, bu nedenle de bu müzenin müdürü konumunda. Dinleyeceğimiz parçalardan ilkinin adı Zibai Perest'i, öteki ise Hatiraha yani anılar. Ta Bernameyi Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
4: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
5: Sevgili dinleyiciler, Dünyanın En Güzel Müzikleri programında bu hafta 10 Mayıs 2025 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.
1: Sevgili dostlar, halen Toronto'dayım. Aslına bakarsanız bu programı uzaktan ya da yakından yapmanın birbirinden pek bir farkı yok. Sonuçta 7, hadi bilemediniz 8 parça seçiliyor. Anonslar da buna göre düzenleniyor. Bunları yaptık. Hep yaptık. Alıştığımız bir konu. Mesela ben şimdi gelecek cumartesi için parçaları seçtim. Ancak bakın şimdiden söylüyorum. Bir sonraki yayını, yani bu cumartesiden sonra gelecek olan yayını bir tekrar olarak yapacağım. Onu o şekilde yapmak zorundayım. Çünkü gelecek bir iki gün içinde Amerika'ya geçiyorum. Kendime ayıracak zamanım çok olmayacak. İşte bizim hani oğlumuza, torunumuza filan kavuşuyoruz. Orada biraz hani yoğun bir aile zamanı geçecek. Pek vaktimiz kalmayacak. Onun için bir tekrar yapabilmek beni epey rahatlatır. Ancak şunu da söyleyeyim, bu hafta için 7 tane güzel parçayı seçtim. Çoğunu bu programda ilk defa olarak çalacağım. Neyse, lafı çok da uzatmadan ilk parçanın tanıtımına geçebilirim. Şimdi ilk parçamız Fransız besteci Edouard Lalo'nun Cello Konçertosu'nun 3. bölümü. Bu Introduction Andante Allegro Vivace. Lalo 1823-1892 arası yaşamış, Lille doğumlu bir besteci. Esas olarak bir yaylı çalgılar virtüözü. Yaylı çalgılar derken önce viola, sonra da keman çalıyor ve bunlar da çok başarılı. Kendisinin en önemli eserleri arasında Sol Minör Senfoniyi ve çok önemli bir opera olarak addedilen Le Roi Dix operasını sayabiliriz. Şimdi bu konçertonun bir bölümünü dinleyeceğiz demiştim. Bu bölümü Lorin Mazel, daha doğrusu bu konçertoyu Lorin Mazel yönetiyor. Cello'yu ise şu sırada dünyanın en büyük, en önemli, en önde gelen cellisti sayılan Yo-Yo Ma icra ediyor. Çin asıllı, yani etnisitesi Çin. Çin asıllı bu cellist Paris'te doğmuş ve 7 yaşında ailecek Amerika'ya taşınmışlar. Ve başarıya da Amerika'da ulaşıyor. Ama ulaştığı başarı da hatırı sayılır bir başarı. Çünkü hala kendisi dünyanın en iyi cellisti olarak addedilmekte. Bu önemli bir, ulaşılan noktalar içinde çok önemli bir yer tabii. Evet, şimdi dinleyelim.

Sevgili dostlar, Fransız besteci Edouard Lalo'nun Cello Konçertosu'nun 3. bölümünü dinledik. 2. sırada çok önemli bir mezzo sopranomuz var. Kendisi şu anda 91 yaşında. Fakat hala hayatta. Janet Baker'dan bahsediyoruz. Janet Baker 1933 yılında İngiltere'de Yorkshire'de doğmuş. Sahneye ilk çıkışı 1956'da Smetana'nın The Secret, Türkçe deyimle Sır adlı operasıyla olmuş. Aynı yıl Glenbourne Festivali'ne de katılmış. Galler'de yapılan bu çok önemli bir müzik festivali Glenbourne. Operalar arasında ise, ki tabii mezzo soprano olduğu için aslında hangi operada ilk çıktın diye sorarlar insana. Bunun da cevabını şu şekilde vereceğiz onun namına. Janet Baker'ın ilk sahneye çıktığı opera Henry Purcell'in Dido ve Aeneas operası, yıl 1962.

Kendisine bu arada birçok ünvanlar bahşedilmiş. Mesela 1970'te Commander of the Order of British Empire, CBE ünvanı. 1976'da Dame Commander, DBE olarak atanmış, atamaları yapılmış. 1993'te ise artık en büyük ünvan, en büyük şeref, Order of the Companions of Honor. Bu da CH olarak kısaltılıyor. Ya bunlar tabii ki en üst düzey şeref ünvanları. Ya bunların üstüne çıkmak pek mümkün değil. Ama 1982 yılında da Janet Baker resmi olarak Gluck'ün Orfeo et Euridike operasında Glyndebourne'da rol alarak sahneye veda etmiş. Bu resmi vedası. Kendisi bundan sonra bazı konserlere ve lead resitallerine çıkmış. Ancak gene bu şekilde 7 sene geçiyor aradan. 1989'da bütün bunlardan da feragat ediyor, her şeyden vazgeçiyor ve artık tamamen sahnelerden ve müzik hayatından vazgeçiyor. Vaktini sadece yakın arkadaşları ile geçirme kararını veriyor. Evet, Janet Baker hakkında ve ikinci parçamız hakkında söyleyeceklerim bundan ibaret. Artık dinlemeye geçebiliriz sevgili dostlar.

Sevgili dostlar, Dame Janet Baker'ı dinledik. Ve şimdi caz seçkimize geçiyoruz. Ve John Coltrane liderliğinde bir grubumuz var. John Coltrane biliyorsunuz tenor ve alto sax çalar. Kendisine eşlik edenler, hatta burada biraz ortak gibi bu grubun liderliğinin ortağı Eric Dolphy. O da bir alto sax enstrümantalisti. Jimmy Garrison kontrbasta ve Elvin Jones davulda. Kendilerine çok önemli bir piyanist olan McCoy Tyner eşlik ediyor. Bu gruptan dinleyeceğimiz parçanın adı Impressions. Evet dostlar, dinlemeye geçebiliriz.

Önemli bir caz parçası dinledik. John Coltrane ve Eric Dolphy ortaklığında ve bazı önemli enstrümantalistlerin katkısıyla Impressions adlı bir parçayı dinlemiş olduk. Şimdi Balkanlara geçelim. Hatta biraz da Osmanlı hakimiyetini anımsayalım burada. Şimdi burada bir Makedon topluluk var. Grubun adı Char Samuil. Char Samuil bize Balkan Türkçesiyle ve hiciv dolu sözlerle bir parçanın adını da söyleyeyim, Tahir Aga. Bu parçayı Türkçe olarak söyleyecekler. Bu da hoş bir sürpriz çünkü bu grup gerçekten Makedonya çıkışlı bir grup. Tahir Aga şarkısını şimdi Char Samuil topluluğundan dinliyoruz. Evet dostlar.

Sevgili dostlar, bir Türkçe şarkı dinledik. Bir Makedon topluluk, Tsar Samuil topluluğu tarafından söylendi. Parçanın adı Tahir Aga idi. Şimdi çok önemli bir Costa Rica doğumlu fakat Meksika'da bütün sanat hayatını yaşamış ve 93 yaşında, 2012 yılında Meksika'da hayata veda etmiş bir şarkıcımız var. Chavela Vargas ve Chavela Vargas'ın gençlik yıllarındaki sesinden gelen bir şarkıyı dinleyeceğiz. Sonraki sesi için aynı şeyleri aynı güzellikte olduğunu söylememiz biraz zor olacak ama şimdi biz Negra Maria adlı bu parçayı Chavela Vargas'tan dinleyelim sevgili dostlar. Dinliyoruz.

Evet sevgili dostlar, Chavela Vargas'ı dinledik. Negra Maria adlı parçada kendisinin gençlik sesini dinlemiş olduk. Şimdi bir İspanyol oyuncu ve şarkıcı. Irma, aslında Irna galiba. Irna Cuesta ve şarkısı Una de esas noches sin final. Ben bu oyuncuyu Vos Dormida adlı çok dokunaklı bir İspanya İç Savaşı'nın hemen sonrasıyla ilgili bir filmde seyrettim. Beni çok etkiledi, hem oyunuyla etkiledi hem de film zaten çok dokunaklı, etkileyici bir filmdi. Onun için böyle bir olayı, yani Irna Cuesta'nın bir şarkıcı olarak da programa katılabilmesi veya o şekilde bunu aranje edebilmemiz benim için çok hoş bir sürpriz oldu. Evet dedim ya, Una de esas noches sin final.

0: Te quiero.
1: Evet, Irma Cuesta'yı dinledik. İspanyol oyuncu ve şarkıcı. Şarkısı Una de esas noches, Sin Final. Ve şimdi son parçamıza geçiyoruz. Ben genelde biliyorsunuz son parçayı bir hard rock parçası olarak seçerim. Gene öyle yaptım. En sevdiğim gruplardan biri olan Led Zeppelin'den klasik bir hard rock parçası. Jimmy Page ve Robert Plant'in ortak bestesi bu parça. Hard rock sevenler için de klasiklerin en önemlilerinden biridir. Parçanın adı Kashmir ve dinliyoruz. Hoşça kalın sevgili dostlar. Dediğim gibi haftaya bir tekrar yapacağız. Sonra devam ediyoruz tekrar. Hoşça kalınız. Size güzel günler diliyorum.

Sevgili dinleyiciler, Dünyanın En Güzel Müzikleri programında bu hafta 10 Mayıs 2025 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: hayatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Soykal'a teşekkür ederiz.
1: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı, ben Ahmet Uncu. Bir süredir Japon caz tarihinin önemli kayıtlarını dinliyoruz. Bu haftada Masayuki Takayanagi ve New Century Music Institute imzasını taşıyan Gin Paris Session isimli albümü dinleyeceğiz. Bu albüm ünlü Three Blind Mice etiketiyle kaydedildi ve yayınlandı. Kayıt 26 Haziran 1963 tarihinde Tokyo'nun Ginza semtindeki Gin Paris adlı mekanda gerçekleştirildi. Caz tutkunları çok iyi bilir. Dünyanın büyük kentlerinde ülkenin caz karakterini belirlemiş efsanevi mekanlar vardır. Gin Paris de Tokyo için aynı önemde ve değerde. Albüm 4 parçadan oluşuyor. Yaklaşık 54 dakika. O yüzden lafı fazla uzatmayacağım. Kadroda gitarist Masayuki Takayanagi'nin yanı sıra sonradan çok büyük üne sahip olacak çok yetenekli Japon sanatçılar var. Masahiko Togashi, Masabumi Kikuchi, Teramuso Hino ve Yosuke Yamashita da sizlerle olacak bu albümde. Kayıt tekniği mono olarak kaydedildi. Mekanın doğal akustiğini ve dinleyici atmosferini koruyan belgesel niteliğinde bir albüm diyebilirim sizlere. Şimdi sizleri Masayuki Takayanagi ve Gin Paris Session'la baş başa bırakıyorum.

Evet, Apaçık Radyo'da Yojimbo devam ediyor. Masayuki Takayanagi ve New Century Music Institute imzalı Gin Paris Session'ı dinliyoruz. İlk iki parça Green Sleeves ve Miles Davis'in efsanevi Nardisi'ydi. Şimdi albümün geri kalan kısmıyla sizleri baş başa bırakacağım. If I Were a Bell ve ardından Obstruction radyolarınızda.

0: Evet, Apaçık Radyo'da bu haftaki Yojimbo'nun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Masayuki Takayanagi ve New Century Music Institute imzasını taşıyan Gin Paris Session sizlerle oldu. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Soykal'a teşekkür ederiz.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Argi

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Altan Seymen ve Charles Badendik'e teşekkür ederiz.
3: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Music of the World İstanbul programına hoş geldiniz. Ben Kutay Derin Kuay. Bu haftaki program olağanüstü bir program, öyle diyeyim. Çünkü Amerikan müziklerinden oluşuyor, bu, halk müziklerinden oluşuyor. Ve bunu da kayda alan dünyaca ünlü Alan Lomax ve onun koleksiyonundan seçtiğim 25 parçamız var dinleyecek. İlk parçamızı dinledik. I'm Going Home adlı bir parça. Ve Alan Lomax Collection Sampler, Elvin Webb with Lambert State Prisoners adlı bir kayıt bu. Öyle diyelim. Çünkü böyle bir grup olmayabilir. Fakat Alan Lomax hakkında biraz bilgi vereyim. 1915'te doğdu ve 2002'ye kadar yaşadı. Ve dünyaca ünlü. Amerikan ve dünya halk müziği geleneklerini binlerce saha kaydıyla koruma altına alan öncü bir Amerikalı etnomüzikolog. Hatta diyebiliriz ki etnomüzikologun öncülerinden biri, ilklerinden biri diyebiliriz. Folklorist ve arşivist olarak da tanımlanıyor. Blues, gospel ve folk türlerinde özellikle ABD'nin güneyinde yaptığı kayıtlarda Amerikan halk müziği canlanmasında Folk Revival olarak o da tanımlanıyor. Kilit bir rol oynamış. Led Belly gibi ve onun gibi daha birçok sanatçıyı dünyaya tanıtmış. Alan Lomax hakkındaki temel bilgiler, babası John Lomax ile başladığı kariyerinde Kongre Kütüphanesi'nde, Library of Congress'ta yani binlerce özgün halk şarkısı kaydetti. Amerikan halk müziğinin köklerini kayıt altına alarak blues ve folk müziğinin unutulmasını engelledi ve modern müziğe kaynak sağladı. Sadece müzik kaydetmedi, aynı zamanda bu müziklerin kültürel bağlamını inceleyerek Centrometrics şarkı ölçümleme adını verdiği bir analiz yöntemi geliştirdi. Radyo programları, konserler ve kitaplarla halk müziğinin geniş kitlelerini tanımını sağladı. Alan Lomax. Evet, önümüzde birkaç parçamız var. Onları toplu olarak dinleyelim. Çünkü hepsi kısa kısa parçalar. Bir veya iki dakikalık parçalar hepsi. Şimdi dinleyeceğimiz isimlere bakalım. Early in the Morning, Roll, Roll, Roll and Go. Loose and Loose Move adlı bir parça var. Herhalde o Fransızca. Çünkü Amerika'nın güneyinde yaşayan, Louisiana bölgesinde yaşayan Fransızlar da vardı. War adlı bir parça var. The Four Room Weavers, Jota Manchega, Fandango de Comates. Tabii bunlar da İspanyolca olacağını varsayıyorum. Ve Saeta Pastores de Bombay adlı bir parçamız var. Sanatçılarına bakalım. Başta Elvin Webb'i dinledik. Onun devamında 22 and Group adlı bir grup var. Group in Granada, Group in St. Lucia, Growling Tiger featuring Lord Area, Evan McCall adlı bir müzisyen. Yine onu da dinleyeceğiz. Jesus Ordonez, İspanyolca. Ines Munoz, o da İspanyolca. Group in Sevilla, Madrid isminde bir parça var. Ve son olarak da dinleyeceğimiz Compañeros de Bornujo. Evet, müziğimize dönelim.

0: Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derin Kuay. Apaçık Radyo'da Music of the World programı her cumartesi sizlerle dünyadan müzikleri getiriyor sizlere. Evet, Alan Lomax hakkında biraz daha bilgi vereyim. Daha da etraflı bilgiyi Facebook sayfamda paylaşacağım sizlerle. Amerika'nın tabii 50'lerde, 40'larda ve 50'lerde içinde bulunduğu siyasi atmosferden oldukça direkt olarak etkilenmiş bir etnomüzikolog Alan Lomax ve 1949 yılında İngiltere'de yaşamak zorunda kalıyor. Çünkü House Un-American Committee onun da peşine düşüyor. Komünist olması suçlamasıyla. Tabii onun gibi belki onlarca sanatçı da vardı o şekilde peşine düşünen. İngiltere'ye taşınıyor ve orada çalışmalarına devam ediyor. Yine aynı şekilde arşiv oluşturuyor ve kayıtlarında yine de başarılı olarak devam ediyor. Evet, şimdi önümüzdeki parçalarımıza bir bakalım. Stonello adlı bir parçayı dinleyeceğiz. O da Eugene Pila'dan gelecek. Ballo del Tamburo parçasını söyleyen Aristide Pascal and Group. Tabii Amerika'nın yakın olduğu bölgelerde de kayıtlar yapmış. Haiti'de de yapmış bir arşivist. Ma Utai Spre Resarti adlı Marie Lataro adlı bir sanatçıdan gelecek Asashi Oivake, Fisherman adlı bir sanatçı bu da isim olarak. Gender Wayang, Gamelan Ubud, Gamelan müziği de çekmiş, bunu da dinleyeceğiz. Rain Dance var, George Buck and Group, John Henry var, meşhur bir tabii bilinen bir parça bu John Henry. Onu söyleyen de Sid Hemphill. Ten Pound Hammer adlı bir parçamız var. O da Ditch Diggers adlı gruptan gelecek. Malheureuse Negre. O da Cleveland, Benoit and Darby söylüyor. My Son David, Jenny Robertson. Highway adlı bir parçamız. O da Mississippi Fred McDowell'dan gelecek. Ve son olarak da bu bölümde Low Down Dirty Blues Son House'dan dinleyeceğiz. Evet, oldukça uzun bir bölüm ancak parçalar önce bahsettiğim gibi çok kısa. Yani bazıları hatta 30 saniye. Evet, dinleyelim müziğimizi.
1: Silenzio, sono pregati di fare un po' di silenzio.

0: Evet, Music of the World İstanbul programının bu hafta son bölümüne gelmiş oluyoruz. Dinleyeceğimiz 3 parça kaldı. Alan Lomax bu Archive Collection'da ben de bir albümü var. Oldukça da kapsamlı bir kitapçığı da var aynı zamanda. Bu da yayınlanmış bir albüm. Alan Lomax'ten Collection Sampler adında bir albüm. Bound to Lose adlı bir parçamız var dinleyeceğimiz. Woody Guthrie and Group. İşte sonunda Woody Guthrie'ye de geldik. The Girl I Left Behind, o da Spencer Moore. The Titanic adlı bir parça Bessie Jones and Group'dan gelecek. Evet, Alan Lomax kimdir diye daha da ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız onu Music of the World İstanbul programının Facebook sayfasına gideceksiniz. İlgilenirseniz orada daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Evet, bu haftalık bu kadar. Her hafta, her cumartesi saat 17-18 arasında dünyadan müzikleri getiriyorum sizlere. Esenlikle kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.
1: Put it there, boy. We'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Altan Seymen ve Charles Badendik'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Selçuk Tepeli ve Aysun Öz'e teşekkür ederiz.
4: Connections.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Taciser Sevinç'e teşekkür ederiz.
2: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones. You can get a move to your left, move to your right. Tighten it up now, everything will be out of sight. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Taciser Sevinç'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ekim İnan Kankotan ve Kumru Kankotan'a teşekkür ederiz.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Düşünüyorum, o halde varım. Konuşabiliyorum, öyleyse özgürüm. Müzikle uyanıyor, müzikle uykuya dalıyorum. O halde ayrıcalıklıyım. Beni canlı tutan benliğimdir. Onu kötülüklere karşı korumak zorundayım. Ahmakla, cahil ve saldırganla asla yüzleşmem. En değerli cephanem gülümsemektir. Gülüp geçmek. Milan Kundera da bunu anlatmıştı. Yani şakanın, gülmenin, hafife almanın nasıl güçlü ve muktedirin en tehlikeli gördüğü silah olduğunu. Sürekli kasan erkeklerin egemen olduğu asık suratlı toplumların boğucu ağırlığını mütebessim toplumların arasına karışınca anlarsınız ancak. Ama hayır, bunun modernlikle alakası da pek yok. Bilgelikle alakası var. İlkel denilenlerin çoğu bunu biliyordu. Birazdan pigmelerle selamlaşacağız yeniden. Düşünür Henri Bergson şöyle demiş. Kimileri insanı gülen bir canlı olarak tanımladı. Oysa insanı güldürmeyi bilen bir canlı olarak da tanımlamaları gerekirdi. Gülmek zekaya hitap eder demişti Bergson ve eklemişti. Gülmek bir cezadır. Yörüngeye hoş geldiniz.

Göçmen topluluklar, doğayla bütünleşik hayat ve bugünkü modern sefalet. Pigmelerle ilgili anlatıya geçen hafta kaldığım yerden devam ediyorum. Dostum merhum Metin Münir'in denemeleri üzerinden. Şöyle anlatıyor. Kainatta dünya gibi hayatın gelişebileceği sayısız gezegen var ve bunların çoğu dünyamızdan yaşlı olduğu için barındırdıkları zeki yaratıklar bizden çok ileri olmalı. Neden o zaman hiçbiri bizi varlığından haberdar etmiyor? Niye ziyaret edilmiyoruz? Niye hiç olmazsa bir sinyal dahi göndermiyorlar? Bu konuda birçok teori var. Bir teori, diğer gezegenlerin akıllı varlık barındırmadıklarıdır. Kainatta tekiz. Gezegenimizi nasıl hızla yok ettiğimiz düşünülecek olursa ürkütücü bir olasılık. Yaşayan son kadını karnındaki bebekle beraber öldürmek gibi ürpertici. Bir başka olasılık, başka gezegenlerde canlılar olduğu ama bunlardan hiçbirinin insanın ulaştığı teknolojik gelişim düzeyinde olmadığı. Teorilerin en ürkütücü olanı ise belirli bir kalkınmışlık düzeyine erişen bütün akıllı canlı türlerinin kendilerini yok ettiği. Bizim yapma yolunda olduğumuz gibi. Kainattan bir sinyal gelmemesinin nedeni bu. Zeka nerede olursa olsun belirli bir gelişmişlik düzeyine geldiğinde kendi gibi olan diğer canlılara varlığını ilan edemeden kendisini yok eder. Bu teoriye inanırsak bütün ileri teknoloji yaratmış olan yaratıkların son kertede bizim gibi aptal olduğunu varsaymamız gerekecek. Böyle bir varsayımda bulunmanın doğru olmadığını sanıyorum. Açgözlülükten ve bencillikten uzak olan, diğer canlılarla uyum içinde yaşayan bir akıl yıkıcı olamaz. Bunun kanıtı çevremizde mevcut. Yeryüzünde var olan milyarlarca canlı türü içinde açgözlülük, bencillik ve diğer canlılarla uyum içinde yaşayamama özelliklerine sahip tek yaratık insandır. Bir başka gerçek daha var. Yeryüzünde Homo sapiens olarak var olduğu 250 bin, 350 bin yıllık süre içinde insan değişikti. O şekilde kalsaydı yok olmanın eşiğinde olmak yerine gezegende ebediyen var olabilirdi. İnsan yerleşik hayata geçtikten sonra zalim ve açgözlü ve evet mutsuz oldu. Genç bir İngiliz antropolog Colin Turnbull 1950'lerde 3 yıl Afrika'da Kongo Nehri'nin kıyısında pigmelerle yaşadı. Dillerini öğrendi, geri döndükten sonra onları Orman İnsanları adlı kitabında anlattı. Pigmeler modern dünyadakilerden çok daha kaliteli, sakin, tasasız ve mutlu bir yaşam sürdürmekteydi. Onlar ormanda bütün zorluklarına, sorunlarına ve trajedilerine rağmen hayatta neşe ve mutluluk dolu, gamsız bir varoluş biçimi yapan bir şey buldular, diye yazdı. Pigmeler ormanı anne ve baba kabul ediyorlardı. Kendilerini o kadar ormanın ve orada yaşayan canlıların bir parçası sayıyorlardı ki, ormandan olmayanın dışında hiçbir şey onları korkutmuyordu. Avlanmadıkları zaman ormanda silahsız dolaşıyorlardı. Bir pigme bunu şöyle açıklamıştı. Ormanın çocukları olduğumuza göre ondan korkmamız için ne sebep olabilir? Lidersiz, malsız, mülksüz, tanrısız ve peygambersiz, cennet ve cehennemsiz yaşayan pigmelerin hayatı işbirliği ve kavgasızlık üzerine kuruluydu. Avlanan hayvanlar sayısı yüzü geçmeyen kabile üyeleri arasında paylaşılmaktaydı. Ve hiçbir zaman o gün yenecek olanın dışında hayvan avlanmıyordu. Evli olmayan gençler arasında seks serbestti. Böyle bir hayatı terk edip kainatta başka akıllı yaratıklar var mı diye kafa patlatıyorsak kendimizi akıllı diye tanımlamak bana biraz saçma geliyor.

Hi, this is Yusundur. You listen to Your Own Gate.

Chicago'ya gidelim şimdi. Çünkü burada tam 80 yıldır işleyen bir kıyamet saati var. Doomsday Clock. Kıyamet saati 1947'de atom bombasının geliştirilmesinde rol almış endişeli bilim insanlarının kurduğu Bulletin of the Atomic Scientists tarafından oluşturulmuş. Başlangıçta gece yarısına 7 dakika kala olarak ayarlanmış küresel bir sayaç. Buradaki gece yarısı insan uygarlığını tehdit eden nihai yıkımı simgelemekte. Saat ibrelerinin gece yarısına yaklaşması risklerin arttığını, geri gitmesi ise uluslararası ortamın görece daha güvenli hale geldiğini anlatıyor. Doomsday Clock, kıyamet saati bir uyarı aracı. Saatin en önemli özelliklerinden biri zaman içinde ileri geri hareket etmesi. Bu nedenle kıyamet saatinin tarihi anlatma formatı bir bakıma insanlığın korkularıyla umutları arasında gidip gelen bir saatli kriz takvimi olarak da tanımlanabilir. 2020 yılında kıyamet saati gece yarısına 100 saniyeye indirildi. Ekip silah kontrolündeki yetersizlikleri, iklim değişikliğine karşı etkili adımların atılmamasını, dezenformasyonun dikey yükselişini, yapay zekanın doğurduğu yeni tehditleri gerekçe göstererek bu kararı aldı. Kıyamet saati o tarihten bu yana gece yarısına hep yakın seyretmekte. Artık dakikalar değil, saniyeler üzerinden konuşuyoruz. 2026 Ocak ayı. Saat şimdiye kadarki en tehlikeli seviyeye, gece yarısına 85 saniye kala seviyesine çekildi. Birkaç ay önce yayınlanan bir çalışma, savaş simülasyonlarında OpenAI, Anthropic ve Google'ın önde gelen yapay zeka sistemleri, ihtilaf vakalarının %95'inde neredeyse tümünde nükleer silah kullanımını tercih etmişlerdi. Dehşetengiz bir durum. Kıyamet saatinin insanlık hakkında bize anlattığı şey bir hayli can acıtıcı, can sıkıcı. Teknik kapasitemiz maşallah büyüdü ama siyasi olgunluğumuz yerlerde sürünmekte. Artık tehlike sadece silahların, algoritmaların ya da sıcak savaşların varlığı değil. Asıl tehlike bunların kaba ve saldırgan milliyetçilik, kutuplaşma, yayılmacılık, dini fanatizm, kısa vadeli siyaset üretimi ve küresel işbirliği eksikliği içinde birleşmesi, pek çok ülkede iktidarı tamamen ele geçirmiş akli dengeleri şüpheli kişilerin kararlarına iki dudakların arasına kalmış olması. Şu kesin. İnsanlık modern çağın en tehlikeli eşiğinde durmakta. Ne dersiniz? Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete mi?

Dünyanın Sonu ve yeni albümüyle Laurie Anderson. Dünyanın sonu deyince Philip Glass herhalde müzik yapmaya devam ederdi, diyor Dory. Duyduğum en akıllıca söz bu son zamanlarda. Yörüngedesiniz. Sırada pırıl pırıl bir trompetçi var. Müzikle kasvetli dünyaya gülümseyenlerden biri.

Peter Sumua. Yeni albümü Walking Distance, Ghana çıkışlı bu parlak müzisyenin yolculuğunda ışıltılı bir yeni durak. Voyage ve Chef Groove parçaların adları bu. Peter Sumua'yı radar ekranınıza ekleyin. Artık Memphis, Tennessee'ye geçebilirim. Luther Dickinson, gitarist, şarkıcı ve yapımcı olarak yılların içinden süzdüklerini bir dünya yurttaşı olarak sentezledi durdu. Son geldiği nokta albümünün başlığı gibi. Dead Blues. Kulaklarını Grateful Dead'e dikmiş ama hayır, taklit için değil, çok farklı düzenlemeler ve bir farklı kurgu dili için. Albüm yörüngenin dış çemberinde bekleyişteydi geçen yıl sonundan beri. Şimdi tam sırası. Luther Dickinson.

Yörüngede bir devri alem daha sona eriyor. Neler geldi, neler geçti sırasıyla şöyle. Butcher Brown, Dusk Department ve Nicholas Payton, Moses Boyd, Kevin Haynes ve Joe Armon Jones, Yusun Dur, Jennifer Wharton trombonuyla ve yepyeni albümleriyle Laurie Anderson, ardından Peter Somua, son olarak da Luther Dickinson ve Dead Blues. Şimdi yörüngenin kapanış turunda yine kainattan kopup gelen bir yeni ses. Steel Mill, eskilerden, ustalardan Daniel Lanois. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ekim İnan Kankotan ve Kumru Kankotan'a teşekkür ederiz.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Ras Memo. You're my DJ. Remember that.
1: Apaçık Radyo.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
0: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

You already know what it is. You know what it is. Feel it coming.

sit-ups, get your weight up, weight up.

Miami Heat versus your New

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Planck. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

13 Melek'ten merhaba. Güncel deneysel kayıtlara yer vereceğimiz bu geceki seçkimize dub, techno ve house gibi türlerdeki çalışmalarıyla da tanıdığımız Vladislav Dileyma halaslı film müzisyen Sasu Ripatti ile başladık. Az önce kulak verdiğimiz parça Ripatti'nin akustik beşisiyle yeni bir tür cazın peşine düştüğü VD5 albümünden Tu'ydu. Seçkimize Polonya Krakow merkezli Okla etiketinden yakın geçmişte gün yüzü görmüş iki albümle devam edeceğiz. İlk olarak Nadja'dan tanıdığımız Aidan Baker'ın piyanosu ile RSM mahlaslı Thomas Rosen'ın basının birbirlerinden bağımsız kaydedilip tesadüfi buluşmalarla bir araya geldiği Bottom Layers of a Surface albümünde yer alan Connecting Point'ten bir kesite yer vereceğiz. Akabinde Ama Manita, Aksaksanax, Glass Seer'in Modular Synth ve piyanosunun Teeth Dreams mahlaslı V. Aisling tarafından üretken yapay zeka ve granüler sentez teknikleriyle işlenip işitsel kolajlar haline geldiği Whispers Heard Through Waiting Room Windows kaydından Through Waiting Room Windows Part 3 ile devam edeceğiz.

ile Norveçli saksofon icracısı Bendik Giske. İlk olarak 2019'da Almanya'da bir festivalle tanışıp 2021'de Milano'daki bir sanatçı rezidansına tekrar bir araya gelmiş. Ve akabinde Giske'nin Barbieri'nin o dönem kurduğu Light Years etiketi için düzenlediği turneye katılmasıyla ikili arasındaki ortaklık yolda canlı doğaçlamalarla vücut bulmuş. Bu sürecin ürünü olan At Source albümünden Intuition Nimbus sonrasında Brooklyn'e gideceğiz. İsveçli müzisyen Kali Malone'un 10 yıl aşkındır dost olduğu Drew McDowell'ın ev stüdyosuna uğramasıyla bir günde ortaya çıkan yaratıcı kıvılcımdan doğan Magnetism albümünden The Secret of Magnetism'i seçtik.

Sırada Berlin sakini Avusturyalı müzisyen Felicity Mangan var. Alan kaydı arşivi ve buluntu sesleri yaratılarını sıkça dahil eden Mangan, bu sefer bataklık alanlarından topladığı sesleri yaylı tınıları ve elektromanyetik işitsel dokulara yedirip String Figures adlı bir çalışmaya imza atmış. Bu kayıttan Invisible String sonrasında Matmos'un yarısı olarak tanıdığımız Drew Daniel'ın The Soft Pink Truth projesine yer vereceğiz. Müzisyenin içlerinde İstanbullu Ulaş Kurugül'ün yerli düzenlemelerinin de bulunduğu bir yığın akustik ve elektronik ses kaynağını yoğurup can verdiği Can Such Delightful Times Go On Forever albümünden Time Inside the Violet birazdan seçkimizde yer alacak.

Sıradaki konuğumuz İsveçli müzisyen Julie Deak. Klasik müziğin kusursuzluk peşindeki formasyonundan gelen flüt icracısı, zamanla kendisine doğaçlama, caz ve folkla etkileşen kişisel bir alan açıp çalgısının fiziksel lisanını keşfe girişmiş. Brisk albümüne ismini veren parçanın akabinde ABD'ye gideceğiz. Claude Colan mahlaslı Emlyn Alice Addison'ın acelesizce şekil alan uğultularla ördüğü When the Emptying Sun Filled the Sky albümünden Then the Morning Comes az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

Kapanışı Almanya'da yapıyor. 70'lerden beri performans sanatı alanında faal olan, 2000'lerde birçok şehirde tasarladığı Electrical Walks adlı rehberli işitsel tur projeleriyle tanınan öğretmen, flüt icracısı ve işitsel sanatçı Kristina Kubiş'in 3 uzun form eserden müteşekkil Tuning kaydından Gaming'in Silence'a kulak veriyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

寸我不亡。

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo. The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows. Altmışlardan günümüze, punk'tan post rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
2: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
3: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.